0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese tekrar esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız diyoruz yine. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Hoş geldiniz. Ben Sedat.
3: Ben Daniel. Bugün yine hayatın içinden bir konuyu ele alacağız. Yine çok değerli bir konuğumuz aramızda var. Ama bu arada yine belirtmek istiyoruz başlarken sorularınızı, görüşlerinizi ya da üzerinde konuşmamızı istediğiniz konularınızı bize iletebilirsiniz. Şu mailden bize ulaşabilirsiniz. hayat@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bu arada çok değerli bir konuğumuz aramızda var. Sevgili Pastör Cem Erçin aramızda. İstanbul Eminönü'nde olan İmanuel Protestan Kilisesi'nin vaizlerinden.
7: Bütün Maranata, değerli Maranata dinleyenlerine efendim hepinize selamet olsun.
0: Evet, bu akşam diyorum, bugün bazen gündüz diyorum, ben bugün bayağı bir kekeliyorum gene. Bugün yine birlikte yeni çok ilginç ve zor bir konuya değineceğiz. Nedir bu konu? Para. Para hakkında konuşacağız. Parayla olan ilişkimiz hakkında konuşacağız. Ve bugün yine sorularla anlamaya çalışacağız bunu. Ve lütfen sizden ricam, bugün mümkün olduğunca bu konuyu sıkı işleyelim. Ve dinleyicilerimiz bu para konusundaki kafalarındaki sorularının cevabını bu program aracılığıyla çözsünler efendim. İşte o zaman ilk soruyu ben mi sorayım, sen mi sorasın?
3: Yani şunu diyebiliriz tabii ki, bugünkü konumuz da her zaman olduğu gibi geniş bir konu. Yine bunun üzerine de uzun saatler boyunca konuşabiliriz ama para gerçekten önemli. Yani kim demiş para.
7: Napolyon mu?
3: Evet.
0: Üç kere söylemiş para.
3: Yani
0: para.
3: Etrafımıza para demiş, baktığımız evet. Zaman gerçekten maddiyata çok önem veren kişiler var. Bir şekilde bu para putlaştırılıyor. Aynı zamanda para kazanmak için insanlar başkalarını dolandırıyorlar. Bunun birçok örneğini biliyoruz. Örneğin o Sülün Osman dediğimiz adam değil mi? Adam yani
7: Galata
3: Kulesi'ni bile satmış devlete ait birçok şeyleri.
0: Para kazanmak öyle bir ilginç için dolandırmış. Var. Geçmişte Sülün Osman diye bir adam dolandırıcı. Galata Kulesi'ni satıyor. Şehir atları vapurlarını satıyor. Evet. Değişik bir hikaye ya.
7: Onun şeyine gelin mi? Anadolu'dan ilk İstanbul'a göçler olduğu zaman tabii Anadolu insanı çok saf. Yani Anadolu diye o zaman İstanbul arasında şimdiki gibi değil, telekomünikasyon falan ya da işte internet, sosyal medya falan yok. Çok uçurum var bilgide. Ya gelen adamlar saf geliyorlar yani. O da onları dolandırmaya hazırlar. Neyse.
3: Ama maalesef bu işte para kazanma, evet. Ona bağlayabiliriz herhalde. Para kazanma hırsı, para kazanmak için başka insanları dolandırmak tabii ki bizlerde içlerimizde var. Ama diğer taraftan da tabii ki paraya da ihtiyacımız var. Yani para olmadan yapamıyoruz. Kiramızı ödeyemeyiz. İşte çocuklarımızın geleceğini hazırlayamayız, yiyecek alamayız, giyecek alamayız. Para hayatlarımızda çok önemli ama yani her zaman konuşulan bir soru var. Bunu belki sorabiliriz. Cem, sen ne düşünürsün? Yani para bizim için bir ihtiyaç mı diyeceğiz? Yani ya da denir ya, araç mıdır, amaç mıdır? Para yani nedir sence?
7: Araç mıdır ama güzel, çok önemli bir soru. Güzel evet. Bir soru. Şimdi bir kontra giriş yapayım ben.
0: Evet.
7: Benim usulümde olduğu
0: hadi bakalım. Bomba gibi bir giriş bekliyoruz senden.
7: Sedat selametle program yapınca tanıdığım en sevdiğim iki tane güzel soyadlı insandan bir tanesidir. Bir tanesi İsaoğlu, bizim pastör Vahan İsaoğlu. İkinci Sedat Selamet. Ne güzel soyadlar ya.
3: Selamet.
7: Bunu. Selamet. Evet. Ya şey, şimdi bak. Şunu demek istemiyorum. Şimdi böyle hani pastörüz, din adamıyız falan ya, geçip insanlar karşısına paraya ehemmiyet vermeyin. Bunu demek istemiyorum. Tamam, bu çok şey değil. Gerçekçi olmuyor. Ya yani dışarıda bütün dünyanın tanrısı para. Ya yani devletlerle barışıyor, kapışıyor. Sonra aradan çok kısa bir zaman sonra barışıyor. Niye? Araya para giriyor, barış sulh oluyor. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Şimdi insanlar hakeza öyle. Şimdi ne yapalım? Şimdi diyelim ki ya işte şey yok. Efendim parayı arkanıza atın. Nereye atın? İşte falan filan. Şimdi tam da dışarının argümanıyla konuşacağım. Bak şimdi. Tam da dışarının argümanıyla. Bizler göklere EFT yapalım. Tamam mı? Bak aynen öyle.
3: Evet.
7: Geçen bir tanesi gelmişti bana, geçen der zamandı. Dedi ki kilise ne, yani para konusunda falan kilise ne yapar dedim. Kilise kara para yaklar. Aynen böyle dedim ben, biliyor musun? Dedi, nasıl ne, şaşırtıp öyle tam beklemiyor ya. İşte dedim ki neredeyiz şu an, karadayız değil mi? Karada. Kilise karadaki parayı göğe gönderiyor, aklıyor. Durdu şöyle bir, şimdi öyle deyince bir tuhaf oldu. Yani biraz da zengin bir adam ve biraz zengin ve parayı biraz şey yapan da bir kardeş, sağ olsun. Bak şimdi çok çok değişik bir hikaye var kutsal kitapta. Rab İsa'nın anlattığı çok değişik bir mesele. Değişikliği nereden? Çünkü yargı, meselenin sonu, hikayenin sonundaki yargı çok farklı bir yerden geliyor. Nerede? Luka bölümünden okuyacağım. Kurnaz Kahya hikayesi. Kurnaz Kahya'nın hikayesi. Luka 16. bölümden. Aynen seyircilerin, değerli dinleyenlerimizden istirham ediyorum. Sabırla dinlesinler. Çünkü gerçekten çok güzel bir şey var burada. Kurnaz Kahya, Luka 16. bölümden. Aynı yayında Kutsal İncil. Kutsal Kitap, Kutsal İncil, Luka bölümü 16. bölümden. İsa öğrencilerine şunları anlattı. Zengin bir adamın bir kahyası vardı. Bir tane kahyamız var bizim. Çok bilindik bir kahya bu kahya. Bak, kahya efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Adam ne yapıyor? Efendisi yokken alttan giriyor, üstten çıkıyor. Amiyane tabirle. Efendisi kahyayı çağırıp, nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kahyalığın hesabını ver. Çünkü sen artık kahyalık edemezsin dedi. Bak şimdi ne yapıyor kahya? Kahya kendi kendine ne yapacağım ben dedi. Efendim kahyalığımı elimden alıyor. Toprak kazmaya gücüm yetmez. Ben bir şey bilmiyorum ki ya, ne yapacağım? Ne sanat var, ne bir şey var, ortada kalırım. Dımdızda kalırım. Dilenmekten de utanırım. Kahyalıktan kovulduğum zaman da beni kimse evlerine kabul etsinler, etmezler. Ne etsinler diye ne yapacağım? Şimdi böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırıyor. Bak şimdi kahya bak. Kurnaz kahya.
3: Kurnaz kahya. Evet.
7: Dünyevi anlamda kurnazlık. Ama bak, bu dünyevi anlamda kurnazlık sonunda nereye varıyor? Nasıl bir yargı geliyor üzerine? Efendime ne kadar borcum var diye adama soruyor. 100 ölçek diyor. O diyor ki borç senedini al ve ona otur 50 ölçek diye yaz. 50 indiriyor. Şimdi hepsini alıyor böyle, devam ediyor. Birkaç kişi de öbürlerini çağırıyor. 80 ölçeği işte 40 ölçek yap vesaire vesaire. Efendisi diyor ama bakın. Efendisi ne yapıyor? Efendisi dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övdü. Bak burası önemli. Övdü. Yermedi. Övdü. Evet. Övdü. Gerçekten de bu çağın insanları kendine benzer kişilerle ilişkilerde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki bu servet yok olunca size sonsuza dek kalacak konutlarda kabul edilsinler. Sonsuza dek ya, bizim ya herkesin ağzında şu vardır: bu dünya fani. Bu dünya gelip geçer. Ya biz dün bir yemek yiyoruz. Dün bir kallavi sofada oturmuşsundur. Ya bugün onun lezzeti yoktur ağzında. Değil mi? Gelip geçiyor. Ben diyorum ki gelin ya, şimdi yatırım yapacaksanız hani dışarının ağzıyla konuşurum. Ya dışarının, piyasanın ağzıyla konuşurum. Yatırım, ölü yere yatırım yapar mısın? Yok. Biz ölü yere yatırım yapıyoruz işte. Şu anda öyle yaptığımız şey, bu dünya insanın yaptığı şey. Ölü yatırım. Ölü yatırım ya. Burada kalacak da. Kimseyi üzme. Yani insanları üzüyorsun, insanı kırıyorsun. Ne o? İşte ev yapacağım, bark yapacağım, şunu yapacağım. Eziyorsun işçini vesaire. Ben diyorum ki gelin diri yatırımlar. 1:5, 1:25, 1:125 veren yatırımlar. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak bu? Paramızı gerçekten Rabbin istediği şekilde kullanacağız. Evet. Rabbi onurlandıracak şekilde kullanacağız. Tanrı'nın sevdiği şekilde kullanacağız. Ve göklere gidecek paramız ya. Şimdi tuhaf geliyor insanlara, göklere para gönderelim. Gönderilir. Bildiğimiz anlamda dolar geçmiyor zaten gökte. Ondan hiç bir anlamı yok. Hani öyle fıkra vardı ya, altın. Adam çok Rabbe yalvarmış. Fıkra bu. Hı hı. Yani demiş ki ya çok altınım var. Ben bu altınları göğe götürmek istiyorum. Hani göğe gittiği zaman adamın duası kabul olmuş, adam göğe gittiği zaman bakmış ki yani o altın dediğimiz şey orada sokaklara şey olarak kullanılıyor. Yerleri yapıyorlar onlar. O kadar değersiz yani. Dolayısıyla demek istediğim o. Yukarının değer yargılarıyla bakmamız lazım olaya. Tamam mı? Evet. Yine çok konuştum, durayım burada.
2: O zaman anladığım kadarıyla yani para konusunda tabii hassasiyet ve bu parayı nasıl kullandığımızla ilgili bir şey bu. Demek ki para bir araç ve aynı zamanda şey diyebilir miyiz? Yani ben yemek yemeyi seviyorum, alışveriş yapmayı seviyorum. Parayı sevmek bir nevi şey diyebilir miyiz? Onun bir sınırı varsa günah demeyelim değil mi? Yani çünkü yemek yemeyi seviyoruz. İşte atıyorum ben kuru fasulyeyi çok severim, döneri çok severim, güzel giyinmeyi severim ama sınırlarım vardır. Mesela ben gerçekten parayı seviyorum. Parayı seviyorum dediğimde kötü anlıyor musunuz siz mesela?
3: Onu yani şöyle diyeyim.
2: Çünkü sohbet edelim bu konuda.
3: Sevginin boyutu nedir? Yani bu
2: ya
3: parayı
2: putlaşmak anlamında değil ama
3: ne kadar seviyorsun? Çünkü
2: araç olduğu için ama evet. Demek ki para kazanıyorum ve bu parayı doğru yerler için kullanıyorum. Cem'in dediği gibi bu parayı kullanmanın da bir adabı olmalı, sınırları olmalı. Hı hı. Biliyorum biraz bakış açınızı değiştireceğim ama para hayatımızın bir parçası. Paraya değer veriyoruz ama putlaştırmadığımız sürece parayı kullanmayı iyi bilmeliyiz. O zaman bu demek ki parayı sevmemiz gerektiği anlamına gelebiliyor mu, yoksa başka yani, bir tanımı yapmamız
3: şöyle
2: lazım?
3: Şöyle diyeyim, ben aslında bununla ilgili hani doğru yemekleri putlaştırmayı
7: seviyoruz. Putlaştırmayı
3: da açabiliriz. Para, evet, parayı belki seviyor olabiliriz ama ilginç bir ayet var vaizde, yine Süleyman peygamber.
2: Eski anlaşmada değil mi?
3: Eski anlaşmada zaten o dönemin en zengin adamlarından altın bile onun döneminde biliyorsunuz yani çok önemsiz bir maddeydi. Ama ilginç bir şey söylüyor Süleyman, yani o kadar zengin olmasına rağmen diyor ki parayı seven paraya doymaz. Zenginliği seven kazancıyla yetinmez. Bu da boştur diyor.
2: Yani, bu sanki bir putlaştıran
3: evet,
2: kişiler
3: yani
2: için
3: işte
2: söylüyor.
3: O sevginin boyutu belki. Parayı sevip de paraya tapıyorsak ve o parayı kazanmak için onun ardınca koşmaya devam ediyorsak. Yani zaten sonuçta bir şekilde seni zaten tatmin etmeyecek. Bugün yani biliyoruz, birçok örnekler görüyoruz. Adamın yani birçok parası var. Milyarder, hayatının sonuna kadar yetecek parası var. Ama adam diyor ki hayır, yani ben hala para kazanacağım. Hala bunun için bütün zamanımı vereceğim. Gece geç saatlere kadar kazanacağım. Parasına para katacak. Neden? Çünkü parayı aşırı derecede seviyor.
7: Yani fiziki şeyler doyurmuyor insanı. Fizik değil, biz ruhsal anlamda doygunluğa ulaşırız. Şimdi verdiği örneği bir de şey yapayım. Hazreti Süleyman'ı anlatalım. Hazreti Süleyman diyor ya, güneşin altında yeni bir şey yok. Tamam mı? Her şey rüzgarı kovalamak gibidir.
2: Evet.
7: Şimdi bu lafı mesela ben söylesem kıymeti harbiyesi yok mudur? Vardır görece, işte genç, böyle bir görece genç diyen var hala bize. Genç bir vaizin işte ne bileyim bir ufak da idealist vaizin çıkıp bunu söylemesinin elbette kıymeti harbiyesi vardır. Yok değildir. Fakat Hazreti Süleyman'ın bu laflar etmesinin kıymeti çok daha büyüktür. Neden? Namı müstesna bir kişilik olduğu için mi? Değil. Yani sadece o değil. Şimdi bak, bu adam öyle bir şey hayat yaşamış ki bütün devirlerin, dünyanın bütün devirlerinin en zengin dönemini yaşamış. Evet. Yani mesela bugün mesela şuradan biliyoruz. Hani gümüş dışarıda yolda falan görsek eğilip alırız ya. Bir, yani altın değildir ama bir değeri vardır yani gümüşün, değil mi? O devirde kimse gelip almıyor. Ya yok, o çünkü hiçbir değil. Çünkü ya düşünsene tapınak altından. Hani bugün mesela şöyle şu şey diyorlar mı şimdi? Bazen TRT'de falan da tanık olurum. Ağlama duvarı ile ilgili falan şey olduğumuz zaman Hazreti Süleyman, orası Hazreti Süleyman tapınağı değil o. O ikinci yapılan tapınak. Hazreti Süleyman tapınağı yakıldığı zaman, yıkıldıktan sonra ikinci tapınak yapıldığı zaman birinci tapınağın o görkemini gören yaşlılar, çok yaşlılar, 80, 90 yaşında, 100 yaşında adamlar hüngür hüngür ağladılar.
3: Üzülmüşler.
7: Hüngür hüngür ağladı. Çocuk gibi ağladı. Kerem öyle yazıyor. Çocuk gibi ağladı. Niye? O görkem yok. O altın yok. O zenginlik yok. Rabbin küsmesi var. Dolayısıyla yani işte o Süleyman'ın bunu söylemesi çok önemli. Ama işte hep konuştuğumuz şey, hep şey yaptığımız şey, biz içimizde o nefs dediğimiz şey, şimdi şöyle bir şey anlaşılıyor biliyor musun? Hayır. Sanki nefs orada olmaması gereken bir şey. Kanser gibi veya işte geniz eti gibi. Değil. Nefs biziz ya, içimizde olan bir şey. Tamam mı? İçimizde olan bir şey var. Bir benliğimiz, nefs diye bildiren şeymiş. O biziz. Kendimiz, benliğimiz. Biz benlik diyoruz daha çok buna. O benliğin istediği bir şey. Nasıl? Şimdi bazı şeyleri şey yapalım. Yani parayı yoktu. Sevmeyen kimseyi ben bilmiyorum. Yani para olduğu zaman yok diyen kimse yok.
3: Kimseyi seviyorum yani, demez yani.
7: Yani. Çünkü herkesin istekleri var, gördüğü bir şey var vesaire var vesaire var. Ama burada şu var. Bu para mesela, para için yapmayacağın ne var? Bu soruyu sormak lazım. Değil mi?
3: Ya da ne yapıyorsun?
7: Yani para için ya da mesela onun için hani o şey kötü. Birisini kırıyor musun? Birisini eziyor musun? Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Birisini yerle yeksan ediyor musun? Yani Rabbin işi bunlar. Yoksa sen çalıştın, emek verdin. Güzel bir şey ortaya koydun, iyi fiyata sattın, para kazandın.
2: Evet.
7: Rab buna kızmaz ki yani. Anlatabiliyor muyum?
2: Evet, şimdi bir araya gireceğiz ama birkaç bildiğimiz, tanıdığımız ünlü kişilerden birkaç söz bulmuştum internette, çok güzel. Jack Russo diyor ki, sahip olduğumuz para özgürlüğün peşinden koştuğumuz para, köleliğin aracıdır diyor. Ve Jim Carrey de şöyle bir şey söylemiş, ünlü komedyen, Hollywood'da ünlü aktörlerden. Parayla birçok şeyi satın alabilirsin ama parayla her şeyi satın alamazsın. Sağlık, ölüm vesaire gibi. Yani az önce Cem de bahsetti bundan. Gerçekten bunlar çok önemli şeyler. İkinci arada yeni bir konu konuşacağız. Ama bir ara verelim. Bir nefes alalım. Bir çayımızı içelim. Ondan sonra birazdan görüşürüz hep birlikte.
3: Tamam. O araya gitmeden sen dedin ya, Jim Carrey'in farklı bir sözü de vardı. Belki onu da değinebiliriz. O da çok güzel bir söz. Benim çok hoşuma giden bir söz. O demiş ki, Tanrım bir gün bütün insanlara istedikleri kadar para ver ki asıl ihtiyaçlarının o olmadığını anlasınlar. Çok çok hoşuma
7: çok
3: giden
7: güzel, evet,
3: bir söz gelmesin, ama o zaman bunu şimdilik bir ara verelim. Asıl ihtiyacımız bizim ne? Onu belki konuşalım. Evet, paraya ihtiyacımız var ama asıl ihtiyacımız nedir? Bunu aradan sonra konuşalım.
0: Aradan önce yine bir e-mail hatırlatma yapalım Daniel istersen. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize hayat@radyomaranata.com adresini yazarak iletebilirsiniz. Aradan sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Birazdan buradayız efendim.

0: Gerçeğin sesi.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
3: Aile, toplumun en önemli parçası. Onları seviyoruz ve onlarla güzel bir iletişim kurmak istiyoruz. Ailemizi korumak ve geliştirmek için elimizden geleni yaparız. Bütün çabalarımıza rağmen çoğu zaman aile üyelerimiz bize en çok zorluk, hayal kırıklığı ve üzüntüyü yaşatan kişilerdir.
4: Nedense eşlerimiz, ebeveynlerimiz, çocuklarımız ve en yakın arkadaşlarımız eşi benzeri olmayan duygusal zararlara neden olabilirler. Bu neden böyle? Bu ikilemin ne tür sebepleri var ve bu durumlarda neler yapılabilir? Sizleri bu insani sıkıntıların altında yatan sebepleri keşfederek bizi esir tutan bu kısır döngülerden kurtulmaya davet ediyoruz. Çünkü hayat ilerledikçe hepimiz sürekli evrim geçirmekteyiz. Hazır değişirken kendimizi ve ailemizi neden daha güzel bir yöne doğru geliştirmeyelim? Hayatlarımızı iyileştirelim, düşüncelerimizin değişmesiyle değişelim.
5: Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hayatın İçinden programı devam ediyor. Tekrar Pastör Cem'le beraberiz. Bu hafta Dania bize Pastör Cem'i getirdi. Program konuğumuz o ve konumuz paraydı. Parayla ilgili İsa Mesih'in sözlerinden çıkartabileceğimiz pek çok ilke var ve bu konuları konuştuk birinci bölümde. İncil'in Matta bölümünde de şöyle bir söz var. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır. Hiçbirimiz bu dünyadan bir şey götüremeyeceğimizi biliriz ama pek azımız buna göre yaşarız. Birinci bölümde buna yakın şeyler konuştuk, paylaştık ve bölümü bitirirken birkaç tane de ünlü aktörün söylediği sözleri söyledik. Daniel, bunlardan biri Jim Carrey'di galiba. Jim Carrey'le ilgili, evet, çok güzel bir söz söyledin bize. Bunun hakkında ne söylemek istersin?
1: Evet, Jim Carrey, tekrarlayayım belki o sözü. Benim çok hoşuma giden bir söz. Tabii ki herkes buna katılmayacak büyük olasılıkla. Bazılarda farklı düşünceler olabilir ama o demişti ki bir gün bütün insanlar istedikleri kadar para ver ki asıl ihtiyaçlarının o olmadığını anlayabilsinler. Tabii bunu anlamayan kişiler bazen yorum yapmışlar. Tanrım yine de bana ver para, yine de ben istiyorum para tabii demişler. Tabii ki paraya ihtiyacımız var.
0: Ama güzel bir şey değil mi şimdi Daniel Cem? Yani ne bileyim, bir araban olması, bir evin olması. Yani gerçekten bunlar güzel şeyler. Yani ailenle beraber arabayla geziyorsun. Maddi durumun daha iyi oluyor. Ha, bu sefer ya çocuğuma da bir ev alayım. Çocuklarıma da birer ev alayım. Bir para hırsı bürünüyor. Ondan sonra çocuklar da bunu senden öğreniyor. O zaman yani ya bu değişiyor tabii ki.
1: Hepimizin isteği bu. Gönlümüzden geçen bu. Yani herkesin keşke durumu, maddi durumu eşit olsa, her şeye sahip olabilmemiz. Tabii ki bunlar çok önemli bir şey. Bunları istiyoruz. Doğal bir şey. Ama burada Jim Carrey'in söylediği bir sözcük var. O önemli. Asıl ihtiyaç. Evet, bunlar bizim ihtiyaçlarımız. Bunların olması iyi olur gerçekten de. Ama asıl ihtiyacımız bu değil, çünkü biraz önce Cem'in söylediği gibi bu dünyada nereye kadar yaşayacağız, ne zamana kadar yaşayacağız? Mısır'ın firavunları, yani onlar gömülmüş biliyorsunuz, birçok zenginlikleriyle beraber gömülmüş, ölmüş gitmişler. Yani bütün o zenginlikler, paralar hiçbir işlerine yaramamış. İsa Mesih'in aslında anlattığı güzel bir benzetme var, ben onu size anlatayım, belki bu oradan bir sonuç ortaya çıkartabiliriz. Luka bölümünde bundan söz ediliyor. Luka 12. bölümde İsa Mesih orada konuşuyor. Oradaki insanlara diyor ki dikkatli olun. Her türlü açgözlülükten sakının. Luka 12. bölüm 13 ve 21. ayetlerde. Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir diyor. Ve şu benzetmeyi anlatıyor. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime ey canım yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye iç yaşamın tadını çıkar diyeceğim. İşte bu aslında hepimizin istediği şey değil mi? Yıllarca yetecek kadar bol paramızın olması, rahatımıza bakmamız, ye iç keyfine bak. Ama işte asıl ihtiyacımız nedir? Ondan sonra İsa Mesih'in söylediği bu benzetmede şunu anlatması önemli. Ama Tanrı ona ey akılsız dedi. Niye ona akılsız dedi? Şöyle devam ediyor. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyleri kim alacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Evet, biraz önce Cem'in de bahsettiği gibi bu dünyada biz çok şey yapabiliriz, çocuklarımız için para biriktirebiliriz. Ama Tanrı katında zengin olmak, biraz önce senin söylediğin gibi orası için hazırlamak, orası için yatırımda bulunmak bizim asıl ihtiyacımız olan şeydir diye düşünüyorum.
2: Bu şey ekleme yapayım, yani biraz dışarının hani... ne diyelim, argümanlarıyla konuşayım burada. Seninkine ek olarak konuşayım. Şimdi bizim dünyada, yani piyasada, şurada burada bizim hani gelirken de bir değerleme konusunda, hani bir evin değeri ne kadar, bir şeyin değeri ne kadar, değer biçme konusunda. Çünkü o değerler zaman içerisinde değişiyor falan ya. Şimdi biz neye değer vereceğiz? Değerli olan ne? Ve değerli olan şeyin değeri ne kadar? Tamam, ne kadar değer vereceğiz? Şimdi mesela şunu demek istiyorum. Örnekten gidelim. Şimdi biz dünyada yaşıyoruz. Dünyada ne? Mesela altın değerli değil mi? Altın değerli. Pırlanta değerli. Hı hı. Peki çıkar dünyadan insanları. Ne değeri kaldı pırlantanın altının? Hiçbir değeri yok. Hayvanlar değer vermez ki pırlantaya, altına. Boş. Çünkü değer verenle alakalı. Kim ne değer veriyorsa ondan değerli. Yoksa hiçbir değer yok. Mesela insanın değeri var mı? Biz kutsal kitabı görüyoruz, okuyoruz, bakıyoruz, kendimize bakıyoruz, kendi hayatımızda deneyimliyoruz ki insanın hiçbir değeri yok. İnsan değersiz. Ya bir zaman şimdiye kadar yok olan, şimdi ben 1975 kurasıyım. Tevettüğüm 1975 benim. Neredeydim ben 1975'i kaç yıldır? Yok, hiç olmayaydım, ne eksilecekti bu dünyadan? Şimdi ben arıza indam ettim diye 1975'in Haziran'ında, değil mi? Senet mi imzaladık biz Tanrı'yla? Yok. Ama şimdi bende bir ego, değil mi? Bir nefis, bir ego. Ben hep var olmalıymışım sanki. Yok, öyle bir şey yok. İnsan değersiz ama insan çok değerli. Niye? Şimdi dinleyen kardeş diyor ki, kardeşim siz değil misiniz ki Hristiyanlar, diyorsunuz ki Tanrı insan için kurban oldu çarmıhta. İşte onun içindeki çok değerli insan. Tanrı değer verdiğinden çok değerli insan. Nereye geleceğim? Sedat'ın söylediğine geleceğim. Sedat Selamet diyor ya, hepimizin arzusu olsun, evleri olsun. İster Tanrı. Tanrı bunu istemez değil. Tanrı bunu istemez diyen Tanrı'yı tanımıyor zaten.
1: Zenginlik kötü bir şey değil.
2: Hiçbir zaman Tanrı insan için en iyisini, ya kendini feda eden Tanrı onu mu esirgeyecek ya? Böyle bir şey yok. Ama bir şey var. Evet. Bir şey var. Olan ne? Olan şu. Bu dünyanın sonunda bir mutluluk, bir fotoğraf var. Bir resim karesi var. Mutluluğun fotoğrafı o. Gerçek mutluluğun fotoğrafı. Yani Tanrı ile insanın tekrar bir araya geldiği fotoğraf. Tanrı'nın o fotoğraf için yapmayacağı hiçbir şey yok. Çünkü Tanrı dünyaya bakıyor ve insan için en önemli şeyin bu dünyadaki bu dünyadaki dolardır, şudur, budur, servet değil. O fotoğraf karesine girmek olduğunu söylüyor. Yoksa İsa bu dünyaya niye geldi? Tanrı bu dünyaya geldi ya. Bu dünyaya geldi. Bir durup düşünelim. Burada ağza kolay geliyor. Bazen bizim yaptığımız çok bir yanlış. Rutine bağlıyoruz bazı şeyleri, evet. Sanki. Rutin olmuyor. İçsel konuşmamız lazım. Tanrı bu dünyaya geldi. Ne için? İnsanı kurtarmak için. Niye? Çünkü Tanrı ile insan arasında bir duvar var. Günah duvarı ve o duvarın bir bedeli var. Hı-hı. O duvarın bedeli ne? İnsan yok olacak. Pardon lan ya, bitireceğim. O duvarın bedeli var. İnsan yok olması lazım. Ve Tanrı ona yüreği el vermiyor. Bu dünyaya geliyor, kendini feda ediyor. Ne için? İnsan için. Bunu yapan Tanrı insandan şeyi mi esirgeyecek, parayı mı esirgeyecek? Değil. Ama insan değil mi ki o para çok önüne gelirse o mutluluk karesine giremiyor insanoğlu. O Tanrı'nın değer verdiği en değerlisi o mutluluk karesine giremiyor. Bu dünya bize bunu yapıyor işte. Değersiz şeyi değerli gibi gösteriyor bu dünya. Hı hı hı.
1: Yani dediğin aslında çok önemli bir şey de var. Tabii bunu belki herkes anlamaz ama biz bunu Hristiyanlar olarak biliyoruz. Tanrı kendisi için değerli olan en önemli şeyi, yani oğlunu, evet, bizim için.
2: Biricik oğlunu.
1: Biricik oğlunu bizim için, bütün dünya için gönderdi. Yani kendi zenginliğini aslında bırakarak bizim için fakir oldu. Bu çok önemli bir kavram. O zaman parayı biz nasıl kullanacağız? Belki buradan bir şey örnek alabiliriz.
2: Buradan
1: yani.
2: şunu şey yapalım. Bizim aslında her şeyi, bu yaşamı iyi anlamamız için, parayı nasıl kullanacağımızı iyi anlamamız için, nasıl çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi iyi anlamamız için, nasıl evlilikler yaşayacağımızı iyi anlamamız için, nasıl para kazanacağımızı iyi anlamamız için, hepsinin için Tanrı'ya çok ihtiyacımız. Tanrı'yı tanımaya ihtiyacımız var birinci. Evet. Dışarıda Tanrı hakkında bilgi çok var. Dışarı insanlar Tanrı hakkında çok şey biliyorlar ama Tanrı'nın zatını, kendini bilmiyorlar. Yani dışarıda bir dedikodu var. Tanrı dedikodu. Hakkında en çok dedikodu yapılan kişi Tanrı. Hı hı. Acayip dedikodu yapılıyor.
1: Herkesin bir fikri var.
2: Herkes kafasında bir Tanrı yaratıyor. İşte kimileri de Tanrı'nın aslında bizim para kazanmamızın önünde engel olduğunu düşünen bile var. Yani ben aslında para kazanmalıyım. Çok rahat yaşamalıyım. O arabalar, şunları bunları yapmalıyım. Gidip istediğim şeyi yapabilmeliyim. İstediğim zina yapabilmeliyim. Ama bunun önünde bir engel var, Tanrı. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü niye? Bu zır cahillikten kaynaklanıyor birçok şey. Önce Tanrı'yı tanıdığın zaman aslında Tanrı'nın çok farklı bir karakteri olduğunu ve senin için, ya bunu yaptıysa Tanrı, düşünsene bak, bunu yaptı, bir Tanrı için yapılabilecek en ağır şeye katlandıysa, en değerlisini ortaya koyduysa Tanrı. Hı-hı. Tanrı en değerlisini ortaya koydu ya. Kaçımız en değerli şeyimizi ortaya koyuyoruz birisi için? Elimizdeki en değerli, hı-hı, en bütün malımızı, servetimizi vesairemizi. Tanrı bunu yaptı, en değerlisini ortaya koydu bizim için. Ya bir, eğer çünkü bir Tanrı için insanı iyileştirmek bir şey, zor bir şey değil ki. Yahut ne bileyim işte, yani bizim mucize dediğimiz şeyler Tanrı için zor değil ki. Ama Tanrı en ağırını yaptı.
1: Aslında dediğin gibi, lafını kestim ama, eğer bütün dünya bu şekilde davransaydı para konusunda da, dünyada açlar kalmazdı, fakirler kalmazdı, Afrika, şu bu. Yani herkes kardeşini, başkasını düşünseydi Tanrı gibi, O zaman gerçekten de kalmaz. Dünya bak, cennet olurdu değil
2: bak,
1: mi?
2: Bak konuyu biraz daha belki de şeyli gibi derinleşmek gibi olacak ama şimdi yakın zamanda yıkılan bazı sistemler de var değil mi? Komünal sistemler mesela. Bunlar yakın zaman denendi bu dünyada. Çünkü bu dünyada insanlar adalet arıyor. Şimdi parada da para kazanmada da adalet vesairesi şeyi var. Değil mi? Denediler insanlar. Neyi denediler? Şimdi ona bakan kişi, ona bakan zat-ı muhterem bunu elçilerin işlerinden bakıyordu ikinci bölümde. Bir şey gördü orada. En büyük olay odur. Elçilerin işlerini açtığımız zaman ikinci bölümde. Evet. İlk kilisenin kuruldu. Ne yapıyorlar? Adam tarlasını satıyordu. Elindeki bütün şeyi satıp getirip elçilerin eline veriyordu. Elçilerin önüne koyuyordu. Şimdi ortaklaşa kullanıyordu her şeyi. Değil mi? Burada adam bunu gördü. Ve buradan bunu işte teorileştirdi. Güzel bir şey yaratmaya çalıştı. Aslında bu gerçekten insanın duygularına hitap eden
1: eşitlik,
2: bir şey.
1: Eşitlik, herkesin evet, eşit bir şekilde yaşaması.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama bu dünyada şey olduğu müddetçe, bu işte
1: benlik, nefsi.
2: Benlik nefsi olduğu müddetçe hep bir zenginlik oluyor. Hep bir zenginlik ve çok çok çok daha öyle vahşi bir zenginliğe doğru gidiyor. Ama işte ihtiyacımız olan şey, bütün dünyanın ihtiyacı, kilise tam da bunu yapıyor işte. Kilisenin görevi, kilise kürsüsünün görevi. Aslında dünyanın kilise kürsüsüne çok daha iyi bakması lazım. Çok daha iyi koruması lazım. Çünkü kilise kürsüsü bunu vaaz ediyor. Aslında biz çok daha güzel biçimde yaşayabiliriz. Çok daha paramızı eşitçe kullanarak çok daha harika hayatlar yaşayabiliriz. Anlatabiliyor muyum?
3: O zaman bizim gibiler kişi, yani bahsettiğiniz konulardan yola çıkarak bu para önceliğimiz olmamalı. Önceliğimiz her ihtiyacımızı bol bol karşılayan Rabbe, Tanrı'yı onurlandırmak, onun sevgisiyle dolmak ve onunla yaşamak olmalı anlıyorum sizin konuşmalarınızdan. Yani böylece para ile ilgili diğer konularda da Rab bize bilgilikle bu parayı nasıl kullanmamız gerektiğini zaten yol gösterecektir. Zenginsek zenginlikte nasıl Tanrı'yı onurlandırmamızı
1: evet,
3: gösterecektir. Fakirlikte ise parayı nasıl doğru bir şekilde kullanmamız gerektiğini gösterecektir. Çünkü gerçekten hiç kolay değil. Hem fakirlikte para sahibi olmak, zenginlikte de parayı idare etmek kolay değil. İkisinde de birbirlerinin açısından çok zorluklar var. O yüzden ben bunu anlıyorum sizin konuşmalarınızdan. O zaman programımızın neredeyse sonuna geliyoruz. Son olarak ne söyleyebiliriz? Nasıl toparlayalım?
1: Yani senin dediğine ek olarak belki Paulus'un bir sözü var. Onu da hatırlatabiliriz. Evet, bunu dedik başlangıçta. Paraya tabii ki ihtiyacımız var. Ama Paulus'un çok yine hoşuma giden bir sözü var. O diyor ki Filipililer 4. bölüm 12. ayette yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da, ister tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Yani para konusunda da biz buna belki dikkat etmemiz lazım. Her koşulda, her durumda paramız isterse çok olsun, isterse hiç paramız olmasın ya da çok az olsun, biz bu her koşulda yaşamanın sırrını öğrenmemiz ve her durumda Rabb'e şükrederek hayatımızı sürdürmemiz önemli diye düşünüyorum. Zaten bu şükür olmazsa boş, her şey boş olacak.
2: Ben de para ve kaygı konusunda birkaç şey söyleyerek bitireyim Sedat. Biz hep kaygılı olmamayı vaaz ederiz her zaman. Çünkü Tanrı bizim için gerçekten bunu yaptıysa bizim kaygı çekecek hiçbir şeyimiz kalmaması lazım. Bizi çarmıhı içimizde hissetmemiz lazım. Orada olanı gerçekten içinde hissederse insan, içselleştirirse çarmıhı, aslında hiçbir şey için kaygı çekmez. Ama bu dünyada kaygı çekilmeyecek birinci şey de para kaygısıdır bence. O konuda hiç kaygı çekilmemesi lazım. Bir ayetim var benim. Aslında genelde işte paraya da atıfta bulunarak bu ayeti çok kullanırız. Sadece belki şey yok. Bilindik meşhur bir ayettir o. Aslında 6.33 Matta 6.33 diyor ki orada siz öncelikle onun egemenliğinin ardından gidin. Siz öncelikle Tanrı'nın egemenliğinin ardından gidin. O egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da veriliyor. O zaman gerekli her şey bize verilecektir diyor. Gerekli olan her şey. Gerekli olan sağlıksa gerekli olan sağlık. Paraysa gerekli olan o da verilecek. Yani ben...
1: Önceliğimiz önemli. Yani,
2: aynen öyle. Şunu söyleyeyim. Rab serçeleri, kargaları... Şimdi karga öyle bir hayvan, karga öyle her şeyi yemiyor. Çok bildiğin etobur bir hayvan biraz karga. Onları bile besleyen, onları besleyen bir tanrı var. Anlatabiliyor muyum? Bu kainatta, bu hilkatta herkes yemek de buluyor, şey de buluyor. Dolayısıyla yani bizim çekmememiz gereken bir şeydir kaygı, şey para kaygısı. Biz ruhsal tatmin anlatıyoruz. Çünkü para tatmin etmeyecek, bunu biliyoruz. Yani ruhsal tatmin, Rab'de tatmin oluyorsan, Rab ve tatminimiz aradığımız CEO olması lazım. O zaman da bereket oluyor. Muhabbetle selamlıyorum değerli bitirirken. Muhabbetle selamlıyorum bütün Radyo Maranata dinleyenlerini. Efendim Rabbim bereketi üzerlerinde olsun.
3: Evet, para konusun gerçekten çok geniş bir konu. Bu para konusunda konuşarak sevgili dinleyicilerimizi de aslında rahatsız etmek istemiyoruz. Sadece şunu demek istiyoruz konuyu kapatırken. Dikkat edelim efendim. Paramızı, hayatımızı dengelerken. Birazcık bu konuyu değinmeye çalıştık. Tekrar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere diyoruz. Size esenlik diliyoruz efendim. E-mail adresimizi verelim Daniel. Programımızı kapatalım istersen. Neydi? Radyo et...
1: hayat@radyomaranata.com.
3: Güzel. Evet, seni adresten... tuzağa düşürmeye çalıştım ama Cem teşekkür ediyoruz programımıza katıldın.
2: Büyük bir bereket benim için de sizlerle olmak, sizin değerli kardeşlerle olmak çok büyük bereket. Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. Bir sonraki Hayatın İçinden programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Markos 13. Bölüm.
1: Sonun belirtileri. İsa tapınaktan çıkarken öğrencilerinden biri ona, "Öğretmenim," dedi, "şu güzel taşlara, şu görkemli yapılara bak." İsa ona, "Bu büyük yapıları görüyor musun? Burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak," dedi. İsa Zeytin Dağı'nda tapınağın karşısında otururken Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas özel olarak kendisine şunu sordular. "Söyle bize, bu dediklerin ne zaman olacak? Bütün bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?" İsa onlara anlatmaya başladı. "Sakın kimse sizi saptırmasın," dedi. "Birçokları, ben oyum diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Ama siz kendinize dikkat edin. İnsanlar sizi mahkemelere verecek, havralarda dövecekler. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz. Ne var ki önce müjdenin bütün uluslara duyurulması gerekir. Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde ne söyleyeceğiz diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, kutsal ruh olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Yıkıcı, iğrenç şeyin bulunmaması gereken yerde dikildiğini gördüğünüz zaman, okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan, evinden bir şey almak için aşağı inmesin, içeri girmesin. Tarlada olan, abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki, kaçışınız kışa rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle bir sıkıntı olacak ki, Tanrı'nın var ettiği yaratılışın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Rab o günleri kısaltmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab, seçilmiş olanlar, kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kısaltmıştır. Eğer o zaman biri size, "İşte Mesih burada" ya da "İşte şurada" derse, inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar. Ama siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylüyorum. Mesih'in görkemli gelişi. Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra, güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek. Göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek. Seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacak. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Bilinmeyen gün ve saat. O günü ve o saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu, yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir. Kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu bilemezsiniz. Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın. Size söylediklerimi herkese söylüyorum. Uyanık kalın.
0: Markos 14. Bölüm.
1: İsa'nın ölümü yaklaşıyor. Fısıh ve mayasız ekmek bayramına 2 gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargaşalık çıkar diyorlardı. İsa Beytanya'da cüzamlı Simon'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, saf Hint sümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı onun başına döktü. Bazıları buna kızdılar. Birbirlerine, ''Bu yağ niçin böyle boş yere harcandı? 300 dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi.'' diyerek kadını azarlamaya başladılar. ''Kadını rahat bırakın.'' dedi İsa. ''Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın elinden geleni yaptı. Beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. Size doğrusunu söyleyeyim. Müjde dünyanın neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak.'' Bu arada 12'lerden biri olan Yahuda İskariyot, İsa'yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince sevindiler. Yahuda'ya para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısıh yemeği. Fısıh kurbanının kesildiği mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrencileri İsa'ya, ''Fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin?'' diye sordular. O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi. ''Kente gidin. Orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Adamın gireceği evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede?'' diye soruyor. Ev sahibi, ''Size üst katta döşenmiş hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın.'' Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12'lerle birlikte geldi. Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, ''Size doğrusunu söyleyeyim.'' dedi. ''Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek.'' Onlar da kederlenerek birer birer kendisine, ''Beni demek istemedin ya?'' diye sormaya başladılar. İsa onlara, ''12'lerden biridir. Ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır.'' dedi. Evet, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve ''Alın, bu benim bedenimdir.'' diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. ''Bu benim kanım.'' dedi İsa. ''Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğinde yenisini içeceğim o güne dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.'' İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor. Bu arada İsa öğrencilerine, ''Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz.'' dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. ''Çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim.'' Petrus ona, ''Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem.'' dedi. ''Sana doğrusunu söyleyeyim.'' dedi İsa. ''Bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin.'' Ama Petrus üsteleyerek, ''Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem.'' dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Getsemani bahçesinde. Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, ''Ben dua ederken siz burada oturun.'' dedi. Petrus'u, Yakub'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, ''Ölesiye kederliyim.'' dedi. ''Burada kalın, uyanık durun.'' Biraz ilerledi. Yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. ''Mümkünse o saati yaşamayayım.'' dedi. ''Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun.'' Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, ''Simon.'' dedi. ''Uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız.'' Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Yine uzaklaştı. Aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü. ''Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?'' dedi. ''Yeter, saat geldi. İşte insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. İsa tutuklanıyor. Tam o anda İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda çıka geldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, "Kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün" diye onlarla sözleşmişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı. "Rabbi" diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti. Başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. İsa onlara, "Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?" dedi. "Her gün tapınakta yanı başınızda öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bu, kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu." O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı. Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı. İsa yüksek kurulun önünde. İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusuna kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı. Başkâhinler ve yüksek kurulun öteki üyeleri, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de, tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler: "Biz onun elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve 3 günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım" dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya, "Hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?" diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden, "Yüce olanın oğlu Mesih sen misin?" diye sordu. İsa, "Benim" dedi. "Ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz." Başkâhin giysilerini yırtarak, "Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?" dedi. "Küfrü işittiniz. Buna ne diyorsunuz?" Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak onu yumruklamaya başladılar. "Hadi peygamberliğini göster" diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar. Petrus İsa'yı inkar ediyor. Petrus aşağıda avludayken başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp, "Sen de Nasıralı İsa ile birlikteydin" dedi. Petrus ise bunu inkar ederek, "Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum" dedi ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine, "Bu adam onlardan biri" demeye başladı. Petrus tekrar inkar etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine, "Gerçekten onlardansın, sen de Celileli'sin" dediler. Petrus kendine lanet okuyup and içerek, "Sözüne ettiğiniz o adamı tanımıyorum" dedi. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus İsa'nın kendisine, "Horoz 2 kez ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin" dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Bu nedenle biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde doğum kontrolü konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar. Hoş geldiniz İlyas Bey.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün doğum kontrolü hakkında konuşacağız. Önemli bir konu. Öncelikli olarak kutsal kitabın çocuk sahibi olmakla ilgili yaklaşımı nedir? Ona bakalım istiyorum İlyas Bey.
1: Değerli kardeşim, ilk önce biraz evliliğe bakalım. Çünkü çocuk sahibi olmak evlilikle eşdeğerdir bizim için. Eğer ki evliliğin dışında çocuk sahibi olunuyorsa, ki bu modern dünyanın da bir artık ürünü olmuş. Yani çocuk sahibi olmak veya olmamakla alakalı konuşuyor insanlar. Hı hı. Hatta bunu evlilik içi veya evlilik dışı ile ilgili konuşuyor. Ama Hristiyan ahlakında çocuk evliliğin bir ürünüdür. Eğer gençken evlendiğin eşinle mutlu ol diyor kutsal kitap. Demek ki Tanrı'nın evlilikle ilgili vizyonu mutlulukla alakalıdır. Evlilik mutluluk getirir. Çocuk o mutluluğu arttırır, katalize eder, daha çok verir. Çocuk sahibi olmak isteyen birisi evliliğe yeni bir anlayış, yeni bir görüş getirir. Tanrısal anlayışı deneyimler. Çünkü yaşam verme hakkı aslında Tanrı'ya aittir. Tanrı bize yaşam vermiştir ve Tanrı sayesinde yaşamın ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak çocuk sahibi olduktan sonra Tanrı'nın yüreğini görebiliyoruz. Mezmurlar diyor ki, Mezmurlar 27:3, çocuklar Rabbin armağanı, rahmin meyvesi bir ödüldür. Tanrı bize bir ödül veriyor, bir meyve veriyor. Bir ağacın siz olgun olduğunu, gerçekten ağacın iyi bir ağaç olduğunu nereden anlarsınız? İyi meyveler verir. Ağaçtan aldığınız meyveyi koparır ve yersiniz ki, ve dersiniz ki gerçekten mükemmel bir ağaç, çok güzel meyve veriyor. Demek ki iyi bir kaynaktan besleniyor ağaç. O zaman bir ailenin tam olduğu, tamamlandığı ya da bir ailenin gerçekten Rab tarafından bereketlendiğini ancak çocuk aracılığıyla da anlayabiliyoruz. Tabii ki çocuk olmazsa bir aile yarım mıdır? Hayır. Ama çocuk aracılığıyla mutlulukları katlanır. Hı hı. Ve kişi, yani aile bireyleri, anne ve baba Tanrı'yı anlarlar. Bu yüzden Tanrı verimli olun, çoğalın dedi. Yoksa kim ister sürekli ağlayan, sürekli ihtiyaç içerisinde olan, sürekli altını değiştirdiğiniz, sürekli ilgilenmek zorunda olduğunuz varlıkla vakit geçirmek, yorulmak, geceler uykusuz kalmak, işte rezene çayı alayım da biraz gazı gitsin, yok dişi çıkartıyor şimdi biraz kendisine ağrı kesici süreyim diyen bir çocukla niye uğraşasınız?
0: Evet.
1: Ancak o sorumluluk Tanrı'nın bizimle nasıl uğraştığını gösteriyor. Tanrı da bizimle bir baba gibi uğraşıyor.
0: Evet.
1: Göksel babamızın uğraştığı gibi uğraşıyoruz aslında yersel çocuklarımızla. Aslında kutsal kitap bizi o konuda geliştirmek için vardır. Konuşacağımız bütün bu konuların hepsi Hristiyan ahlakının bir ürünüdür. Ancak İsa Mesih'ten alınabilir, ancak İncil'den alabilirsiniz. İncil dışında aileye bu kadar değer ve önem veren başka bir kelam ben bilmiyorum. Bu yüzden eğer ki çocuk sahibi olmak ile ya da işte kürtaj ile ya da buna benzer şeylerle ilgili konuşacak isek Tanrı'nın görüşünü anlamamız lazım. Tanrı insana, insan yaşamına nasıl bakıyor?
0: Evet. Tabii ki az önceki ayette de söylediniz. Rabbin bereketi çocuklar. Ama farklı farklı doğum yöntemleri, doğum kontrol yöntemlerini de görüyoruz hayatın içerisinde. Bunu nasıl değerlendirebiliriz Hristiyan ahlak açısından doğum kontrolünü?
1: Tanrı'nın yaşam verme ilkesi diye bir ilke var. Yaşam verme ilkesi. ya da yaşamın devamlılığı ilkesi. Bu ilke anayasaya da girmiştir. Yani Tanrı'nın yaşamın devamlılığı ilkesi herhangi bir yasada da görülebilir. Herhangi bir yasa bugünkü anayasamızda yaşamın devamlılığı ilkesi üzerine kuruludur. Bir insanın hayatı önemlidir. Ve o hayatı devam edebilmesi için, o hayatı sürdürebilmesi için hayatla ilgili her şeyi, kendisinin yapacağı her şeyi kullanabilme yetkisine, salahiyetine sahip. Anayasal bir haktır bu. Hı hı. Yani tabii ki haklar içerisinde, yasal anlam içerisinde söylüyorum. O yüzden bir insan canını alamazsınız. Bu cinayet olur, değil mi?
0: Evet.
1: Yasal bir hakla korunmuştur bu. Bu Tanrı tarafından verilmiş bir ilke. Tanrı verdiği yaşamı korumak ister. Onun sürdürülmesini ister. İsa Mesih diyor ki ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. İsa Mesih bundan bol bol vermek istiyorsa, insanlar yaşama kavuşsunlar istiyorsa, tam tersini yapmak Tanrı'ya karşı bir suçtur değerli kardeşim. O yüzden şunu anlamak lazım. Yaşam verme ilkesi, hı hı, gebelikte başlıyor. Çünkü Tanrı tarafından verilmiş bu anlayış anneye sağlanmıştır. Çünkü başka kimde var? Mesela bilim o kadar uğraşmasına rağmen yaşam verebiliyor mu? Demek ki şunu düşünmemiz lazım. Eğer ki Tanrı yaşam vermek istiyorsa biz yaşamı nasıl sonlandırabiliriz? Bu çok yanlıştır. Bundan dolayı doğum kontrol yöntemlerine bakarken Hristiyan ahlakı açısından her yöntemi bu anlayış içerisinde değerlendirmemiz lazım. Yaşamı alıyor muyuz? Veya yaşamı sürdürülebilmesi için önlemler mi alıyoruz? Bu konu hakkında düşünmemiz lazım. Mesela Katolik Kilisesi ya da Ortodoks Kilisesi bazı doğum kontrol yöntemlerine çok sıcak bakmıyorlar. Bunları iyi değerlendirmiyorlar.
0: Evet.
1: Yani yapay doğum kontrol yöntemleri onlara göre iyi değil, doğal olmayan doğum kontrol yöntemleri. Bunlara karşı çıkarlar. Ancak protestanlar, protestan kilisesi bunu evlilik için sorumluluk olarak görür. Ve bunu bir hikmet çerçevesinde değerlendirir. İki çocuğunuz var. Üçüncüye gerçekten bakamayacaksınız. Onunla ilgilenemeyeceksiniz. Çünkü ailelerin içerisinde şöyle bir anlayış var. Özellikle Türkiye'de. Ya ne olacak? Allah onu bize rızkıyla yollar.
0: Hı hı.
1: Ama problem nedir? Mesela 11 çocuğunuz var. Kaç tanesine ilgi gösterebiliyorsunuz? Kaç tanesine yakın bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz? Onun dertlerini dinleyebiliyorsunuz? Onu anlayabiliyorsunuz? Ona sağlayabiliyorsunuz? Çünkü çocuk sayısı arttıkça ilgi düşüyor. Maddi anlamdan bahsetmiyorum. Belki bazılarınız zengindirler. Gerçekten çocuklarınıza maddi açıdan destek verebilecek durumdasınızdır. Peki ilgi? Her bir çocuğunuza eşit ilgi gösterebiliyor musunuz? O yüzden doğum kontrol yönteminde çocukların varlığı tanrısal bu ilke ile birleşiyor. Aile hem sorumluluk alır hem hikmetli bir şekilde tanrısal bilgelikle hareket eder. Çoğu doğum kontrol yöntemine protestanlar sıcak bakıyorlar. Ancak yaptığınız şey Tanrı'nın hikmetine uygun mu? İlk önce onu düşünmeniz lazım. Yoksa niyetiniz nedir?
0: Evet.
1: Tanrı'ya bir isyan mı? İşte bu çocuğu aldıracağım. Çünkü Tanrı bana kaç tane çocuk verdi ve hiç yardım etmedi gibi bir isyanda mısınız? Yüreğinizin niyeti ne? Bu aklen alınmış, hikmetli bir alınmış, sorumlulukla alınmış bir karar mı? Eğer ki bunlar varsa doğum kontrol yöntemini kullanabilirsiniz. Eğer içerisinde bir sorumluluk, hikmet ve anlayış ve tanrısal bir belgelik varsa, İncil'e uygunsa bunu kullanın. Ancak bazı doğum kontrol yöntemleri kabul edilmeyebilir.
0: Evet, yani anlattığınızdan şunu anlıyorum ki aslında Tanrı, bütün aslında çocuklar Tanrı'nın bereketi ve on emrin içerisinde de zaten adam öldürmeyeceksin diyor. Ve çocuk aslında yani hamile kaldığında bir kadın orada bir yaşam var ve o yaşamı sonlandırmak da aslında bir adam öldürmek gibi.
1: Cinayettir, aynen.
0: Evet, Tanrı'nın gözünde adam öldürmek çünkü... Zaten evet. Onun emrinin içerisinde böyle bir durum var. Ve çocuk sayısı çoğaldıkça ilginin azaldığını da söylediniz. Bizim çocuklara karşı bir sorumluluğumuz da var.
1: Evet.
0: Çünkü Tanrı'nın aslında onları bize emanet ediyor, veriyor. Onlara iyi bakabilmemiz, büyütebilmemiz, eğitebilmemiz de gerekiyor. Tabii ki Tanrı'nın öğretisi içerisinde yetiştirebilme sorumluluğumuz da var. O yüzden gerçekten bunu yapacaksak aslında çocuk sahibi olmamız gerekiyor. Yapamayacaksak aslında doğum kontrol yöntemlerini kullanabiliriz ama hepsini kullanamayız sanırım. Onun için hangileri aslında, hangi doğum kontrol yöntemleri Hristiyan ahlakına uygun, hangisi Tanrı buyruğuna ters, o zaman bu yöntemleri konuşalım biraz.
1: 1. Korintliler 3. bölüm 16. ayette, özür dilerim. 3. bölüm 16. ayette 17. ayette şöyle söylüyor. Bilmiyor musunuz? Siz Tanrı'nın tapınağısınız. Eğer biri Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacaktır. Demek ki buradaki asıl anlayış bu tapınağın yaşam verme ilkesinden uzak bir şekilde olmamasıdır. Eğer yaptığınız doğum kontrol yöntemi insan bedenine zarar veriyorsa, onu öldürmeye niyetliyse bu yanlıştır. Gebelikten, gebelik oluşumunda değil ama gebelikten sonra yapılan doğum kontrol yöntemleri, mesela kürtaj hapları var. Hı hı. Ya da buna benzer işte, yaşamı sonlandırmaya niyetlenmiş anlayışlarda bunu kullanmamak lazım. Bu gebelik sonlandıran anlayış, doğum kontrol yöntemi Tanrı'ya terstir. Çünkü ölüm var ucunda. Yani yaşayan bir canlıyı öldürüyorsunuz. Çünkü gebelik belli bir zamanda başlıyor ve bu zannettiğinizden çok uzak değil. Mesela şimdiki kürtaj anlayışı, çocuk 4 aylık olmadan onu alırsanız bu suç değil bazı yerlerde. Ancak yaşam daha önce başlıyor. Bebeğin kalbi, kalp atışları çok önceden gelmeye başlıyor. Hatta gidiyorsunuz mesela 5 haftalıkken, 6 haftalıkken onu dinliyorsunuz.
0: Evet, aslında bir oluşum olmuş oluyor. Bir yaşam başlangıcını görmüş oluyoruz o kalp atışlarından aslında.
1: Aynen ve o siz eğer ki onu bitirmeye çalışırsanız bu bir problem yaratıyor. Çünkü siz bir canlıyı öldürmüş oluyorsunuz. Bundan dolayı gebelik oluşumunu değil, oluşmuş gebeliği sonlandıran yöntemler problemlidir. Bu tür bir doğum kontrol yöntemi kabul edilemez. Mesela kısırlaştırma. Bazı ailelerde erkek kendini bağlıyor. Yani bir şeye giriyor, operasyona giriyor. Veya kadına bu iş düşüyor. O da kendini bağlatıyor. Bu kısırlaştırma yöntemi ahlaki açıdan bir problem içermese de anlayış açısından, niyet açısından problemlidir. Eğer hiç çocuk sahibi olmamak gibi bir niyetiniz varsa bu Tanrı'ya aykırıdır. Ama çok çocuğunuz var. Gerçekten hani bu konuda daha fazla çocuk sahibi olmak ve sorumluluğu almak istemiyorsanız, bir yaşamı sonlandırmak istemiyorsanız, yaşamı başlatmamak en önemli anlayıştır. Demek ki bu konuda hikmetli davranmak gerekiyor. Bundan dolayı bu doğum kontrol yöntemini hikmetli bir şekilde, kısırlaştırma yöntemini hikmetli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Eğer kişinin yeterince bakamayacağı çocuğu varsa ve bundan sonra çocuk sahibi olmak istemiyorsa bunu kullansın. Ama hiç çocuk sahibi olmamak için kendini kısırlaştırmak Tanrı'ya karşı günahtır, bir isyandır. Buna dikkat etmek lazım. Niyet önemli burada. Bazı mesela hormonal yöntemler var. Yani hormon ilaçları alınıyor. Hı hı. Ve gebeliği bitirmek için kullanılıyor. Ya da işte döllenmiş bir yumurtanın rahme tutulmasını engelleyen hormonal ilaçlar var. Yani kişi gebeliğin daha başlangıcı olmadan gebelik oluşmasın diye hormonal ilaçlar alıyor ve gebeliği sonlandırmaya çalışıyor. Bu da Tanrı'ya isyandır. Kısırlaştırma yönteminden ayrı olarak eğer ki bir canı öldürmek ve o canın yaşamasını engellemek istiyorsanız bu hiç hikmetli davranmadığınız anlamına gelir. Demin 1. Korintiler'de okuduğum ayet bir bedeni yıkmaya yönelikse, hı hı, bu doğum kontrol yöntemi de Tanrı tarafından kabul edilmez. Bu gizli bir düşük etkisi yaratıyor kişide. Yani gizliden gizliye çocuğu düşürmek için çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Bir tanıdığım var. O çocuk sahibi olmaya çalışıyordu. Hı hı. Ve bir şekilde aldığı bir ilaç, yani psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Aldığı bir ilaç çocuğun düşmesine neden oldu. Uzun seneler boyunca Tanrı'yla yüz yüze geldiler. Tanrı'dan çocuk istediler ama bir türlü o ilaç yüzünden çocuk sahibi olamadılar. Ama eninde sonunda Tanrı onlara 6 yıl sonunda bir çocuk verdi. Bu sevinç, bu gerçekten o insanların yüzündeki o ifadeyi görmeniz lazım. Ortada böyle bir mutluluk var. Diğer tarafta da insanlar sorumsuzlukla yaptıkları çocukları öldürmeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Bazı anneler doğurdukları çocuklarını atıyorlar, ölsünler diye bir kenara bırakıyorlar. Tanrı'nın vermiş olduğu bir meyve, kendine bakamayan bir çocuk, gerçekten sorumluluğunu aldığınız bir ebeveynin, ebeveyn yüreğine sahip olmanız gereken bir durumda Tanrı gibi düşünmüyorsanız, bu hem bir cinayettir, hem büyük bir sorumsuzluk, hem de Tanrı'ya karşı isyandır. Kesinlikle iyi düşünmek gerekiyor.
0: Evet, aslında Tanrı'nın gözünde her can çok değerli. Çünkü Tanrı benzeyişinde yaratıldık her birimiz. Onun için her bir can çok değerli. Ve ben şunu anlıyorum. Doğum kontrolünde eğer döllenme gerçekleşmemişse, o can oluşmamışsa bunları kullanabiliriz. Ama oluştuktan sonra yapmış olduğumuz, o canı öldürmeye dair yapmış olduğumuz şeyler Tanrı'nın gözünde iyi değil.
1: Değil, değil. Yani şu da olabilir. Mesela çocuk öğrenirsiniz. Mesela akrabalarımdan bir tanesinin oğlu hidrosefaliydi. Hidrosefali... kafatası içerisine suyun dolması ve çocuk engelli doğacaktı. Doktor dedi yani onu alalım, çocuğu alalım. Ama onlar istemedi. Yani ailesi dedi ki biz bakacağız. Ve çocuk doğdu ve uzun süre ona baktılar ama eninde sonunda çocuk hayatını kaybetti. Ama aile şunu bildi, en azından çocuk, Tanrı tarafından verilen bu çocuğu biz aldık ama Tanrı onu geri aldı. Eninde sonunda o çocuk cennettedir. O yüzden şunu düşünmek lazım, yani çocuk sakat doğacak. Biz buna bakamayız. Yok, bunun sorumluluğunu Rab size vermiştir. Kesinlikle çocuğun doğması, dünyaya gelmesi ve sizin tarafınızdan bereketlenmesi gerekiyor. Birçok kişi var ki engelli bir şekilde doğduğu halde Tanrı'yı hayatında yüceltiyor. Yani eli kolu olmayan ama Tanrı'yı hayatında yücelten insanlar var, ağızlarıyla, yürekleriyle. O yüzden ileriki hayatta neler olacağını bilemezsiniz. Bundan dolayı gebeliği sonlandırmak, Tanrı'nın yapacağı, vereceği bereketlere de engel olmak gibi düşünülebilir.
0: Evet, dediğiniz gibi her can çok önemli ve o canın engelli olması ya da farklı durumlar içerisinde olması onun yaşamını elinden alacağımız anlamına, yani bu hakka sahip olduğumuz anlamına gelmez. Hı hı. Ve biz aslında üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz bu anlamda. Çok güzel sohbetimiz ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde aslında doğum kontrolüyle ilgili birçok konuyu konuştuk. Çocukların Tanrı'dan gelen bir armağan olduğunu konuştuk. Ve yaşamın devam ilkeliliğinden konuştuk. Tanrı'nın aslında çocuklara bakış açısı ve doğum kontrolde çocuğun olduktan sonra... değil de olmadan önce birçok doğum kontrol yönteminin kullanmanın daha doğru olacağından bahsettik. Evet İlyas Bey, şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Günümüzde geçmişe göre doğum kontrol yöntemi oldukça önem kazandı. Neden insanlar daha az çocuk sahibi olmak istiyor geçmişe göre?
3: Ya şöyle bir şey, ilginç bir şekilde özellikle büyük metropollerde bunu görüyorum. Çocuktan çok kedi köpek görüyorum parklarda. İnsanlar ellerinde bir tasmayla kedi köpek gezdiriyorlar. Onlar çocukları gibi bakıyorlar. Sorumluluğu daha az. Yani bir gezdir yeter. Küçük bir mama al. Yani akşam çıkan ateş yok. Okula gidecek kaygısı yok. Ona benzer hiçbir sorumluluk yok. İşte burada niyet önemli. Niyet ortaya çıkıyor. İsa Mesih bütün elçileri oradayken bir tane çocuğu çağırıyor. Ortaya dikiyor. Diyor ki herhangi biriniz bu çocuk yüreğine sahip olmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremeyeceksiniz. Bir çocuktan öğrenebileceğiniz çok şey var. Özellikle Tanrı ile ilgili. İsa Mesih'in egemenlik açısından egemenliğe girişi bir çocuğun yüreğine benzetmesi bizim için önemlidir. Eğer Tanrı'yı anlamak istiyorsanız, yani İsa Mesih'i tanımak ve sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsanız, Tanrı yüreğini ancak bir çocukta görebiliyorsunuz. Baba olduğunuz zaman Tanrı'yı anlayabiliyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ya kardeşim paramız yok, pulumuz yok. Ya sen diyorsun ki çocuk sahibi ol. Tabii ki bunu sorumluluk içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Ancak buradaki niyet, ben yaşamıma bakayım kardeşim, istediğim gibi gezeyim, tozayım, ne eşime karşı bir sorumluluğum olsun, ne evlilik sorumluluğunu, ne ahlak sorumluluğunu taşıyayım, ne çocuğun sorumluluğunu taşıyayım, yok okuluymuş, yok bilmem neymiş, uğraşmayayım diyorsanız, burada Tanrı'ya bir isyan var. Hı. Değil mi? Çünkü siz kedi ve köpekten, o çocuktan aldığınız anlayışı, babalık anlayışını alamazsınız. Çünkü önünde sonunda bir hayvandır. Ve siz yarın öbür gün ondan bakıp dışarı atabilirsiniz. Ama çocuk öyle değil. Çocuğa bakma sorumluluğu tanrısal bir anlayıştır. Tanrı da size bakabilmek için siz daha günahkarken kendi oğlunu gönderdi. Onu haçta kurban etti. Biz daha günahkarken diyor Titus. Biz daha onun adına küfrederken Tanrı bizi sevmeye çalıştı. Ancak Tanrı'yı oğlunuz ya da kızınız size isyan ettiğinde, size baba yapmak istemiyorum diye bağırdığında ve annenizle, anne gibi annenle konuştuğunda, isyan ettiğinde anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden çocuk sahibi olmak maddi zorluklara bağlı olabilir. Bugün kadınlar çalışıyor. Hani iş gücüne katılımı,
2: evet, daha zor.
3: Daha da zor. İşte yok o şeylerde, anaokullarında çocuklar kalıyorlar, yok kreşlerde kalıyorlar. Bütün gün çocuklar orada, anneleri çalışıyorlar. Ya da küresel ekonomik belirsizlikler olabilir hayatta. Yani işte enflasyon yükseliyor, dolar artıyor, bilmem ne, ev kiraları büyüyor. Çocuk büyütmenin de bir maliyeti var değil mi? Psikolojik yükü var çocuk büyütmenin. Yani işte okula gidecek, okulda kavga etti, dayak yedi, düştü, kalktı, yaralandı. Ama en problemli yani mesela bu kariyer, özgürlük, yaşam tarzının değişmesi veya tercih ettiğiniz yaşam tarzıyla alakalıdır. Hepsine katılıyorum. Ancak çocuğun getirisi, yani mutlulukla alakalı getirisi, sevgiyle alakalı getirisi, dünyaya katkıyla ilgili getirisi, sizin iyilik için dünyaya bir katkıda bulunmanızla alakalı getirisi götürüsünden fazladır. Ona gösterdiğiniz sevgi tanrısal anlayışla insanlara yayılabilir. Dünyaya bir şey bırakmak mı istiyorsunuz? Şimdi şu ana kadar verdiğiniz bir katkı yok mu? Tanrı İsa Mesih'i, oğlum diye seslendi, İsa Mesih'i dünyayı kurtarsın diye gönderdi. Siz yarın aynı anlayışla çocuğunuzu insanların yaşamlarına katkısı olsun diye yetiştirip göndermeyeceğiniz de malum. Bunu bir kedi köpekten alamazsınız. Yani Avrupa'da da aynı sistem var. İnsanlar özgürleşmek için kedi köpek sahipleniyorlar. Ve barınaklar terk edilmiş kedi köpeklerle dolu.
2: Evet, yani insan belki günümüze kendini bağlayacak çok bir şey istemiyor. Hı. Daha rahat, özgür olmak istiyor. Tabii ki kedi köpek beslemek kötü bir şey değil. Ama tabii ki bir çocuğun yerini, bir insanın yerini tutmuyor.
3: Dolduramaz. Yani bu bencillikten mi alınmış bir karar? Yani kendi bencilliğinizden mi alınmış bir karar? Yoksa yani zorunluluktan mı alınmış bir karar? Eğer bencillikten alınmış bir kararsa... Tabii ki dediğiniz gibi kedi köpek beslemek suç değil ama... Bencilce nedenlerden dolayı alınmış bir kararsa orada bir sorun var demektir.
2: Evet, tabii ki günümüze baktığımızda çok farklı gelirlere sahip insanlar da var. Ya da yaşadığı ülkede, bölgede belki baktığımızda doğum kontrol yöntemi için gerekli hizmetlere ulaşamayan insanlar da var. Ya da şartlar böyle olduğunda doğum kontrolü sağlamak için kişi için yönteminden daha önemli durumlar da yani olamaz mı sizce? Çünkü kendi istemi dışında hamile kalmış belki insanlar olabilir ya da dediğim gibi doğum kontrol yöntemine ulaşamadığı için hamile kalmış insanlar. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Yani durumdan değil de yöntem mi daha önemli burada? İçinde bulunduğu durumu değerlendirerek hareket ettiğimizde baktığımızda ne yapmak gerekiyor?
3: Yine niyet ve vicdan. Yani Hristiyanlıkla ilgili kardeşim bilmemiz gereken her şey yürekle alakalıdır. Hı hı. Yüreğinden ne taşıyor? Buradaki ahlaki sorumluluk bireye aittir. Ahlaki sorumluluğun eğer ki İncil'den geliyorsa, o niyet ve vicdani sorumluluk İncil'den geliyorsa, yürüttüğün bu doğal ya doğal olmayan doğum kontrol yöntemi kutsal kitaba uygun bir niyet ile ortaya çıkmış ise uygula. Yani bundan kaçınman gerekmiyor. Dediğim gibi niyet ve vicdani yükümlülük önemli. Eğer ki vicdani yükümlülük demin bahsettiğimiz doğum kontrol yöntemlerine uyuyor ise kullanın. Ama uymuyor ise eğer ki yaşamı bitirme ilkesine, yaşamın devamlılığı ilkesine ters ise kardeşim kusura bakmasın kimse etik şartlar bizim ne kadar zorluk yaşadığımızla ilgili değildir. Vicdani yükümlülüğümüzle alakalıdır.
2: Anlıyorum. O zaman içinde bulunduğumuz durum önemli de olsa vicdanen yapmamız gereken şeyi yapmamız lazım. Bununla ilgili bir yükümlülüğümüz de var.
3: Tabii ki. Mesela kutsal kitapta doğru diye bir konsept var. Doğruyu yapmak konsepti. Bu konsept sizin içinde okuduğunuz şeyi vicdanı olarak taşıdığınız yükü doğru bir şekilde yerine getirmenizi gerektirir. O zaman kimse kutsal kitapta acaba doğru nedir diye düşünmez. Herkes bunu bilir. Hı hı. O yüzden kimseye işte bak kardeşim bu doğrudur bu yanlıştır demekten çok vicdanın ne söylüyor, yüreğin, niyetin ne söylüyor ve kutsal kitapta bunun açıklaması, doğruyu yapmanın açıklaması nedir? Bu ikisi birleşince size kesin bir yol gösterir. Yani kimse ben bilmiyordum haberim yoktu diyemez.
2: Anladım. Ama dünyaya baktığımızda her insanın farklı düşünceleri ve olaylara farklı yaklaşımları da var. O zaman bir Hristiyan imanlı için doğum kontrolü açısından baktığımızda hangi standartları göz önünde bulundurmalıyız? Çünkü kimisi için doğru olabilir, kimisi için yanlış olabilir durumlar.
3: Mesela
2: değişebilir.
3: Bir örnek var mı aklında?
2: Yani kimisi için işte o çocuğun hayatına son vermek gayet normalken, kimisi Hı-hı. için gerçekten çok zor ve yapılamaz bir durum gibi. Kimisi için işte doğum kontrolünü işte bir yapmak kendini kötü hissettirirken kimisi için gayet normal yani anlaşılabilir gibi bakıyor. O zaman yani belli bir standart olması lazım her imanlı için. Bu standart nedir ve biz neyi göz önünde bulundurmalıyız?
3: Ya şimdi değerli kardeşim flu durumlar var. Yani tam olarak göremediğimiz arasında kaldığımız gri alanlar var. O gri alanlarda bile kişinin yaşamın devamlılığı ilkesine sadık olması gerekiyor. Mesela kişi yani atıyorum mesela kilisemiz öyle birisi geldi. Tecavüze uğramış. Hamile kalmış. Şimdi ona çocuğu doğur veya doğurma derken hangi ilkeye göre söyleyeceksin? Baba ortada yok, hapiste. Anne tek başına kalmış. Bu şey yüzünden aile reddetmiş. Kadının yaşayacak parası yok. Çocuğu doğursa hangi şeyle yardım alacak? Tabii ki devletimiz şükür yardım ediyor. Yani o tür durumdaki insanlara yardım ediyor. Ama anne eninde sonunda bu ilkeyle ve bu tanrısal anlayışın getirdiği vicdanla baş başa kalıyor. Yaşama son mu vereceğim? Evet. Devam mı ettireceğim? Burada Tanrı'ya sorarsanız Tanrı ne der? Hani soruyoruz ya, İsa ne yapardı?
2: Evet.
3: Değil mi? Bu soruyu soruyoruz. Sizce Tanrı ne söyler? Tanrı şunu söyler mi? Çocuğu öldür. Mesela aynı olay şeyde yaşanıyor, biliyor musunuz? İbrahim'in olayında, İbrahim ve Hacer'in olayında yaşanıyor. Hacer bu vaatten olmayan İsmail'i doğurdu ve onunla beraber İbrahim'in yanında yaşıyor. Ve Tanrı diyor ki Sara'ya, İsmail'i gönder, Hacer'i gönder. Şimdi Tanrı'ya sorabilirsiniz, ya Tanrım, bir oğlan, bir kadın, bunlar bir başlarına Negev çölünde ne yapabilirler? Hani gidecekler, orada ölecekler. Ama Tanrı İbrahim'e ilginç bir şey söylüyor. Onlarla ben ilgileneceğim. Evet. Onları büyük bir ulus yapacağım. Şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz. Tanrı bu çocukla ne yapacak? Tanrı onunla ilgilenecekse ve onu bereketleyecekse bunu biz nasıl anlayabiliriz? O yüzden yaşamın devamlılığı ilkesinde Tanrı'nın bereketini ve Tanrı'nın anlayışını aramamız lazım. Bundan dolayı böyle bir durumda olan bir insan Tanrı'nın yüreğini arasın. Tanrı'nın anlayışını arasın. Bakın şimdi bu söylediklerimi ben Tanrı'yla yaşayan birisi için söylüyorum. Yani çocuklarını çöpe atan anneler var değerli kardeşim. Çocuklarını bir su kenarına atan, doğurup bir kenara atıp ölmesini bekleyen anneler var. Şimdi bu adama, vicdani yükümlülüğü taşımayan bu adama ne söylersem ben, diyecek ki ya ben zaten umurumda bile değil kardeşim diyecek. Bu söylediklerimi ben tanrısal vicdani yükümlülüğü taşıyan kişilere söylüyorum. Diğerlerine istediğiniz kadar önerin, kabul etmezse elinizde kalır. Yani bir şekilde oradan çekip gidersiniz. Ancak eğer ki Tanrı'yı seviyorsanız ve gerçekten böyle bir şey başınıza gelmişse Tanrı'yı suçlamayın. İnsan günahlıdır ve bu günahlı dünyada başımıza gelen çoğu şeyi insan yapıyor. Ancak Tanrı kötüden iyiye çıkarabilir. Hani Şimşon'a söylediği gibi ölümden bal çıkarabilir Tanrı. Demek ki ölümden bal çıkaran bir Tanrımız varsa, ölümden tatlı çıkartan bir Tanrımız varsa, doğumun ve yaşamın getirdiği o bereketi Tanrı'dan almak gerekiyor. Tanrı'ya yaklaşıp konuşalım onunla. Tanrı'ya söyleyelim. O bizi seven Tanrı'dır. Diyor ki biz ekmek istediğimizde bize taş vermez. Ayakkabı istediğimizde yılan vermez.
2: Evet.
3: Tanrı o zaman bu bereketsizliği iyiliğe çevirebilir.
2: Evet, sizin de az önce söylediğiniz gibi aslında birçok anne var ki, aile var ki, aslında sadece anne de değil babalar da yani evet, aile bireyleri evet. de bunu yapıyor. Çocuğa zarar verebiliyorlar, bir bebeği dışarı bırakabiliyorlar. Aslında yaratılışa baktığımızda insan iyi olarak yaratıldı Tanrı tarafından. Ama günümüze baktığımızda, dünyamıza baktığımızda birçok acıyı, zulmü görebiliyoruz, sıkıntıyı görebiliyoruz. Yani bunu yapabilmek gerçekten kötü bir yüreğe sahip olmak demek. Ama Tanrı bu yüreği de değiştirebilir. Çünkü biz kendi çabalarımızla ne kadar değişemiyorsak da ne kadar iyi yapmak istesek de iyi bir şey çıkmıyor maalesef bizden. Ama yüreklerimizi Tanrı değiştirebilir. Bunun için İsa Mesih'i raf ve kurtarıcı olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü biz ne kadar istesek de günahtan dolayı bizden çıkan eylemler maalesef kötü oluyor. Ama Tanrı'yı aslında yaşamımıza aldığımızda, onu kabul ettiğimizde Tanrı bizim yüreğimizi değiştiriyor ve bizden çıkanlar iyi şeyler oluyor. Onun için bu tür yüreğe sahip bir sürü insan olabilir. Çocuğuna karşı kötü davranan, zulmeden, belki dışarıda bırakan ya da az önce anlattığınız olay içerisinde ne yapması gerektiğini bilmeyen insanlar da olabilir. Dediğiniz gibi Tanrı'ya yaklaşmak en iyi çözüm ilk adım Tabii olarak ki. Ve Tanrı'dan yardım istemek gerekiyor, bilgelik istemek gerekiyor bu konuda.
3: Aynen öyledir. Tanrısal ahlakı giyinmeden dünyayı anlamanız mümkün değil. Tanrısal ahlakı giyinmeden ya tanrısal gözlüğü takmadan dünyayı tanımanız mümkün değil. Ona göre tanrısal gözlük olmadan dünya kötü bir yer. Ama tanrısal gözlüğü taktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında Tanrı sizinle ilgileniyor. Evet. Oğlunu yolladı bizim için, kendini feda etsin diye. Kim böyle bir şey yapabilir? Kim kendisinden nefret edenler için iyilik yapabilir? Tanrı dışında kim buna muktedirdir? Ancak Tanrı'yı görebiliyorsunuz. O yüzden İsa Mesih'i tanımadan iyiden, sevgiden veya doğrudan bahsetmek veya onun arkasından gitmek, o ahlaki sistemin içerisinde düşünebilmek mümkün değil.
2: Evet, yani standart Tanrı'nın standartları olmalı bizler
3: evet,
2: için.
3: Evet ve çok yüksektir.
2: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak aslında konuştuklarımıza baktığımda doğum kontrol yöntemini kullanmakta bir sakınca olmadığını konuştuk aslında.
3: Evet.
2: Yeter ki bu yöntemler Tanrı buyruğuna aykırı olmasın diyebilir miyiz İlyas Bey?
3: Yani ben aslında 5-6 tane ilke benimsedim. Hı hı. O ilkeleri belki tek tek sayabilirim.
2: Lütfen.
3: Mutlaka bu yöntemleri benimserken evlilik içerisinde sadakat ve birliktelik gerekiyor.
2: Hı hı.
3: Aynı zamanda bunlar eşlerin ortak kararıyla alınması lazım. Çünkü bazıları tutup eşlerini götürüyorlar. Git tüplerini bağlat. Git çocuk kürtajını yaptır. Hı hı. Eşin ortak kararı gerekiyor.
2: Evet.
3: Yaşamın kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Yaşamın devamlılığının kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Sorumlu ve hikmetli davranmanız lazım. Siz bir anne babasınız artık ya da anne baba olma potansiyeline sahipsiniz. Artık çocuk değilsiniz. Büyüdünüz. Bu sorumluluğu nasıl alacağınızı konuşmanız lazım. Eğer ki bencillikten veya Tanrı'ya isyandan kararlar alıyorsanız sorumluluğunuzu, anne baba sorumluluğunu, Tanrı'nın verdiği sorumluluğu yerine getirmiyorsunuz demektir. O yüzden bencil değil ve itaatkar olmanız lazım. Ve toplum baskısıyla değil, dua ve kutsal ruhun yönlendirişiyle.
2: Hı hı.
3: Yani toplum baskısıyla yapıyorsanız bir şeyleri, çünkü bizde mahalle baskısı çoktur. Ama Allah'ın sözleriyle, Allah'ın kelamını duyduğunuzda onun getirdiği sorumlulukla hareket ediyorsanız, işte git çocuğu aldır, buna nasıl zaten bakamayacaksınız, senden adam olmaz, bu yaşta çocuk sahibi mi olunur değil. Gerçekten Tanrı bana bir yaşam verdi ve o yaşamı nasıl sahiplenebilirim düşüncesiyle yapmanız gerekiyor.
2: Evet, programımızın sonuna geldik. Doğum kontrolüyle ilgili konuştuk ve yaşamın ne kadar değerli olduğundan bahsettik. Tanrı için ne kadar değerli olduğumuzdan söz ettik. Kötü olmayan doğum kontrol yöntemlerinden bahsettik aslında ve eğer bir canın yaşamına son vermiyorsa doğum kontrol yöntemlerinin aslında kullanılabilir olduğunu.
3: Gebelik oluşumundan önce kullanılabilir.
2: Evet, o çok önemli bir detay. Hı. Çünkü Tanrı bir canın son bulmasına ya da öldürülmesini kesinlikle istemiyor. Onun için aslında o döllenme oluşmadan, o can oluşmadan yapılabilen bütün yöntemler, doğum kontrol yöntemleri aslında Tanrı'nın gözünde kötü olmadığını konuştuk birlikte. Bu durumla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa da dinleyicilerimiz tabii ki duayla aslında Tanrı'nın önünde durarak bilgelik isteyebilirler. Tanrı'nın yönlendirişini isteyebilirler. Çok teşekkür etmek istiyorum İlyas Bey size.
3: Ben teşekkür ederim değerli kardeşim.
2: Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
3: Esenlikler olsun. Rabbisi bereketlesin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını,

0: ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Bitti ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum, Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, Elçi Pavlus önemli ve gizemli bir şahsiyet. Gerçekten bu şahsiyetin yaşam hikayesine bu programda odaklanmak istiyoruz. Çünkü farklı bir yaşam hikayesi var. Kiliseye zulmeden biriyken bambaşka bir dönüşüm yaşayıp aslında Mesih'in elçilerinden biri olan ve en büyük hizmetkarlardan biri olan Pavlus'u görüyoruz. Haliyle bu da belki akıllarda soru işaretlerini de kafalarda oluşturabiliyor. Bununla alakalı noktalara bu programda değinmek istiyoruz. Pavlus'un geçmişi hakkında biraz bahsetmek istiyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Pavlus hakkında belki biraz konuşmamız gerekiyor. Pavlus kimdir? Onun geçmişi nedir? Bir önceki programda aslında Saul olduğunu, Tarsuslu Saul olduğundan bahsettik. Mesela Pavlus kendisini nasıl tanıtıyor kendi sözleriyle? Belki ona bakmamız gerekebilir. George Bey.
1: Evet, önemli bir sorudur. Çünkü yine bu programlarda ele almaya çalıştığımız gibi Pavlus'un geçmişi veya kimliği hakkında bir sürü iddialar var. Burada özellikle Sayın Çinasi Gündüz'ün iddialarına cevap vermeye çalışırken Pavlus'un yaşamı, onun yetiştiği çevre vesaire kültürel geri planı ile ilgili birçok şey yazıyor. Ama kendi sözleriyle Pavlus'u soracak olursak, bakacak olursak sorduğun gibi kendisi açıklıyor. Ben Ferisiyim diyor, Yahudiyim. İsrail soyundan, Benyamin oymağından, İsrail'in 12 oymağından birinden Benyamin. Özbeöz İbraniyim diyor. Mesela bunu Filipililere yazdığı mektupta 3. bölümden okuyorum. Kutsal yasaya, yani Tevrat'ta, Tora'ya bağlılık derseniz Ferisiydim. Ferisiler işte o dönemde en... Bugünkü Ortodoks Yahudilere benzer biraz, çok bağlı, çok kuralcı ve Tevrat yorumlama sanatına, Midraş denilen yaklaşımlara çok önem veren Ferisiydi. Yani, ama aynı zamanda diyor ki gayret derseniz kilise zulmeden biriydim. Ama esas geçmişi, çocukluğu. Tarsus'ta büyüdüğünü söylüyor. Tarsus'taydı, Tarsusluydu. Kılıkya'nın Tarsus kentinde doğdum ve burada, yani burada derken Yeruşalim'de, daha sonra Kudüs'e taşınıyor. Kaç yaşta olduğunu bilmiyoruz ama orada anlatıyor. Çok ünlü bir haham, diğer kayıtlarda da geçer, yani İncil dışında olan kayıtlarda geçer. Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm diyor. O zaman dini bir eğitim, Yahudilikte dini eğitimi aldı ve çok başarılı olduğu anlaşılıyor. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim diyor. Ve Tanrı için gayretli çalışan biriydim diyor. Yani o kendisi böyle anlatıyor. Daha sonra işte bu İsa ile ilgili iddialar ortaya çıkmaya başlıyor. O İsa'nın çarmıha gerilişinden sonra bazıları Yahudiler arasında İsa'nın ölümden dirildiğini iddia etmeye başlıyorlar. Gerçekten Mesih olduğunu söylüyorlar. Biz onu gördük diyorlar. Çarmıha gerilen Nasaralı İsa gerçekten Mesih'tir diyorlar. Ve bu hızlı bir şekilde yayılıyor ve eyvah diyor bu Ferisiler, bu kişiler, dinimiz elden gidiyor. İsa Mesih ise biz de onu çarmıha germekle suçluyuz. Bu gerçek dışı, bu yalandır, bizim halkımızı saptırıyor diye. O grubun içinde yer aldı, zulmeden birisi oldu.
0: O zaman aslında çok dini eğitimi yüksek bir kişi, yani Yahudi din sistemi aslında dini eğitimi yüksek bir kişi diyebiliriz kendisine. Evet. Genç yaşta Kudüs'e gönderilmiş ailesi tarafından ve orada bahsettiğiniz Gamaliel tarafından, o dönemin en büyük hahamlarından, en ünlü hahamlarından biri olan Gamaliel tarafından eğitim almış.
1: Evet.
0: Ve kendisi de 1. Timoteos 1.13-15'te şöyle diyor: "Bir zamanlar ona küfreden, zalim ve küstah biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım. Ama Rabbimizin lütfu imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte bol bol üzerime döküldü. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü benim." Hı-hı. diye kendisinden bahsediyor. Ve 1. Korintiler 15.9-10'da "Ben elçilerin en önemsiziyim" diyor. Aslında elçi olduğunu da, Mesih'in elçisi olduğunu da burada vurguluyor. Ve kendi önceki yaşamında da aslında Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. Ama şimdi neysem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim diyor. Bir şekilde Pavlus aslında Mesih İsa ile tanışıyor ve bir dönüşüm yaşıyor. Onun elçisi oluyor ve gerçekten kiliseye hizmet eden, Hristiyanlık için önemli bir insana dönüşüyor.
1: Evet.
0: Peki bu süreç nasıl oluyor? Yani mesela baktığımız zaman belki şeye değinmek gerekebilir. Kendisini İstefanos'un idamında da görüyoruz. İncil'de İstefanos'un idamında da Saul'un olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: O süreç nasıldı? Yani Pavlus fiziksel olarak İsa'yı gördü mü mesela o dönemde? Zulmettiği dönem nasıldı insanlara?
1: Evet. Önce olayı bir, yani bu Mesih kavramını biraz düşünmek lazım. Çünkü aynı düşünce bugün de vardır. Peygamberle ilgili işte bir yüce bir peygamber Allah'ın koruması altındadır. Yani onun böyle utanç verici bir şekilde idam edilmesi, seküler kral tarafından bir çarmıha gerilmesi mümkün değil diye düşünülüyor. Yahudiler için de o dönemde Mesih günahlara karşılık işte kurtarıcı olarak ölecek olan bir Mesih olarak çok düşünmüyorlardı. Daha çok yargı getirecek, kötülerin o kötü rejimlerini ortadan kaldıracak, doğruları ön plana koyacak, Tanrı'nın yasasını uygulatacak ve insanları o şekilde özgürlüğe kavuşturacak, İsrail'i ön plana koyacak olan bir Mesih bekliyorlardı. İsa geldiği zaman bunları yapmadı o şekilde. Evet, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı, zaman doldu, tövbe edin, müjdeye inanın şeklinde duyuruyordu ama Yahya bile, onun öncüsü, İsa'nın da peygamberlerden de üstün olan budur, benim öncüm budur diye anlattı. Yahya bile bunu tam olarak kavrayamadı. Çünkü evet,
0: soruyordu, gelecek soruyor, olan sen misin?
1: Sen misin, değil misin? Çünkü hapisteydi. Hapiste yatarken hani bu sen onlara yok edecektin kralları, Tanrı'nın krallığını yerleştirecektin, kuracaktın. Hani bu böyle gidiyor, günahkarlarla ortak yani sofrada oturuyorsun bu şekilde. Yani beklentileri karşılanmadı. Yahudi onun için İsrail bu İsa'yı Mesih olarak kabul etmediler. Tanrı'nın gizemli tasarısını anlamadılar. Tanrı'nın kuzusu, Tanrı'nın kurbanlık kuzusu olduğunu düşünemiyorlardı. Günahkarları kendisiyle barıştırmak için Allah'ın kendisinin sunduğu bir kurban olarak o çarmıhta ölmesi gerektiğini İsa söylüyordu. Ve aynen bu gerçekleşince gerçekten öldü, gerçekten de gömüldü. 3 gün o mezarda kaldı. 3. gün ölümden dirilince öğrencileri, havarileri o zaman zihinleri açılıyor. Ve bunun böyle olması gerektiğini, gerçekten Mesih her şeyden önce bizim kurtarıcımız olarak ölmesi gerekiyor. Ve bu haberi yayıyorlar. Yahudilerin çoğu o dönemde bunu göremiyorlardı. İsa mümkün değil onun Mesih olması.
0: Onlar nasıl bir onlar nasıl bir Mesih bekliyordu?
1: İşte o dediğim o kurtarıcı tarzında, kral tarzında. Çünkü neden? Tevrat'ın veya o geçen programda anlattığımız peygamberlerin gelecekle ilgili söyledikleri şeylerde Mesih bir kereye mahsus gelecek. Ama İsa geldiği zaman birçok önceden vaat edilen birçok şey dünya barışı sağlamadı. Kötü yönetimleri ortadan kaldırmadı. onları yok etmedi. Uluslar, krallar kötülüklerini devam ediyor. Onlar onu bekliyorlardı. Ama anlamadıkları şu taraf şuydu. İsa Mesih'in iki gelişi var. Mesih bir kere geldi ve merhamet yılı, bir merhamet dönemi açılıyor insanlara. Kötülüğü yok etmeden insanları kurtarıyor. Henüz son yargıyı getirmeden o dönem açılıyor ve ikinci ölümü ve dirilişinden sonra bir daha geleceğim diyor. Benim ölmem gerekiyor, gömülmem gerekiyor, ölümden dirileceğim ve çağın sonunda tekrar geleceğim diye onları eğitiyordu. Yahudilerin çoğu böyle bir Mesih beklemiyorlardı. Birden her şeyin düzelmesi gerekir. Biraz bizim gibi sabırsız ama Mesih'in planı farklıydı. Paulus da onu kavrayamıyordu. Ta ki Mesih'le, dirilmiş olan Mesih'le karşılaşıncaya kadar.
0: O zaman onlar daha dünyasal veya siyasi anlamda bir Mesih bekliyorlardı ama Mesih'in kendisi de zaten benim krallığım göklerdedir dediğini görüyoruz İsa Mesih'in.
1: Evet.
0: Benim krallığım göklerdedir diye vurguluyor.
1: Onların bekledikleri birçok şey aslında İsa Mesih'in ikinci gelişinde gerçekleşecek. Bir anlamda evet, bir yargı gerçekleşecek. Siyasi olsun, diğer kötülükler olsun. O zaman yargılanacak. Tanrı sonsuza dek sabretmeyecek bu dünyaya. Ama şimdilik sabrediyor. Bazen soruluyor, neden, eğer Tanrı iyiyse neden kötülükler olmaya devam ediyor? Ve cevabı İncil'de, Tanrı sabrediyor. Henüz onları yargılama zamanı gelmedi. Gelseydi hepimizi yok etmek zorunda kalıyor. Ama hayır, bu arada insanları kurtarıyor. Mesih de onu yapıyor şu anda. Halkını oluşturuyor, topluluğunu oluşturuyor. Evet, dediğim gibi siyasi bir Mesih olarak gelmedi. Doğru.
0: Evet. Peki Pavlus'un o dönemdeki bulunduğu ortam nasıldı? Yani Roma yönetimi altında olduklarını biliyoruz.
1: Evet.
0: Roma yönetimi altında Yahudiler inançlarını özgürce yaşayabiliyorlar mıydı?
1: Kısmi olarak. Yani onların en çok bağlı oldukları kendi Kudüs'teki o yüce tapınaktı. Yani çok güzel, harika bir mabet vardı. Orada Romalıların izniyle ibadetlerini gerçekleştiriyorlardı. Bir dünya harikasıydı neredeyse o Herodes'in yaptırdığı tapınak. Ve bu Mesihçiler, ama İsa ona yönelik bir uyarı yaptı. Madem siz beni istemiyorsunuz, madem Allah'ın sizi ziyaret ettiği zamanı bilemediniz, bu tapınağınız yok edilecek.
0: Evet.
1: Yani yerle bir olacak, taş üstünde taş kalmayacak diye. Ve gelecekle ilgili peygamberlik sözlerinden biri de oydu. O da gerçekleşiyor. Yani 70 yılında, İsa'dan sonra 70 yılında yaklaşık o gerçekleşiyor. İşte o dönemde İstefanus'tan söz ettin. İşte o da ve İsa'nın kendisi bu sözlerini tekrarlayarak, işte ümidinizi bu tapınağa bağlamayın. Yani dönün, tövbe edin. Mesih'e gelin, kurtulun, çünkü bu yargılar gerçekleşecek diye uyarı yapıyorlar. İşte o dönemde Ferisiler ve özellikle o tapınakta hizmet eden, yani kendilerini köşe edinen, orada çıkarları olan İsrail önderleri bunu çok karşıydılar. Bu adam işte tapınağımızı yok edecek, yasamızı yok ortadan kaldıracak, işte İsa yeni yasa getiriyor, işte İsa yeni tapınak yapacak vesaire, bir sürü suçlamalar yaparak İstefanus adlı bir tane İsa öğrencilerinden birini mahkemeye getiriyorlar. Onu yargılayacağız, yani dinliyorlar. Elçilerin İşleri kitabında 7. bölümde onun konuşması anlatılıyor ve onun sonunda da onu idam etmeye karar veriyorlar. O da onu taşa tutuyorlar. O da gözlerini göğe bakıyor. Diyor ki, işte orada Tanrı'nın sağında İsa'yı görüyorum. Mesih'i görüyorum. Ve dua ederken de ruhumu al diye dua ediyor. Bir de İsa'yı da örnek alarak, çarmıha gerilen İsa'nın da baba onları bağışla, ne yaptıklarını bilmiyor sözünü bir nevi örnek olarak diyor ki, bu suçu onlara yüklemeyin diye can veriyor. İşte elçi, daha sonra elçi olan Paulus, o zaman Saul adlı bu Ferisi, bu taş atanların giysilerini bekçilik yapıyordu. Evet. O da bu kararı onaylıyordu. O da şiddetli bir şekilde bu Mesihçileri karşıydı.
0: Evet, burada bir virgül koymamız gerekiyor. Kısa bir ara vermemiz gerekecek. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. @radyomaranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Kısa bir ara, sonra ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow ile tekrardan Pavlus'un geçmişi üzerine odaklanmaya devam edeceğiz.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
2: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
2: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Evet, değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus'un ikinci bölümünün ikinci yarısında sizlerle beraberiz. Doktor George Bristow ile karşınızdayız, Hristiyan ilahiyatçı ve yazar. Ve bu bölümde aslında Pavlus'un geçmişine, hayat hikayesine odaklanıyoruz. Çünkü kendisi gerçekten ilginç bir elçidir. İlginç bir tanıklığı var, ilginç bir yaşam hikayesi var. Mesih'e zulmeden, aslında Mesih'in kilisesine zulmeden ve maalesef aslında şehit olan İstefanos'un idamında bile yer olan, ona katkı sağlamış olan bir kişiyken bambaşka bir kişiye dönüşüyor ve bambaşka bir insana dönüşüyor. Mesih'in elçisi haline geliyor. Bunun üzerine odaklanmaya devam ediyoruz. Bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz ve soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Tekrardan bunu hatırlatmış olalım. Peki Pavlus, aslında Pavlus metinlerine baktığımız zaman George Bey, orada Pavlus işte ben eskiden şunlara güveniyordum, böyle bir yaşamım vardı ve Tanrı ile olan ilişkimde aslında güvendiğim şeyler bunlardı diye bahsettiği noktalar var. Bunlar nelerdi? Onlara belki değinmemiz gerekebilir.
1: Evet. Yahudiler için işte o dönemki Yahudiliğin en önemli noktalarından bazıları şöyledir. Her şeyden önce Tora. Hani Tevrat diye bildiğimiz Tanrı'nın sözü, Allah'ın yasası olarak ona bağlıydılar. Bunun da sebebi özellikle zaten başta verilmişti. Onlar da ona itaat etmedikleri için İsa'dan yaklaşık 700 yıl önce, 500 yıl önce de sürgüne gittiler. Babil'e sürüldüler ve orada tapınak olmadan, hiçbir şey olmadan yaşamak zorunda kaldılar. Ve o dönemde Torah'a dönelim, bir dönüş nokta, bir dönüş hareketi olarak Tora merkezli bir din diyebiliriz ve her şeyden önce Tora araştırmak.
0: Yahudi reformu gibi diyebilir miyiz aslında?
1: Evet, öze o dönem dönüşü. Bir öze dönüş. İşte bu putperestlikten korunmamız gerekir artık. Yani kesinlikle yasadan sapmamak lazım ve o dönemde Tora odaklı bir araştırma sanatı mı diyelim? Üzerinde tartışmalar, işte Yahudilerle ilgili filmlerde de görüyoruz. Mesela Damde Kemancı vesaire, o filmlerde.
0: Evet.
1: Yasa üzerinde daha çok Tevrat'ın kendisinden daha çok hahamların, eski hahamların yorumlarına bakarak soruları tartışıyorlardı. İşte boşanma mümkün mü, değil mi, caiz midir, değil midir tarzında bir sürü şey tartışıyorlar. Ama Tora üzerinde, Tora merkezli bir dünya görüşleri vardı. Kendi o yorumun da tam merkezinde seçilmiş İsrail halkı yer alıyor. Yani ta baştan beri Allah bizi seçti gibi bir yaklaşım var. Bir parça doğru ama onu farklı bir şekilde, yani kendilerinin üstün olduğu, İşte bazı yorumlarında işte Adem yaratılırken Adem İsrail'in temsilcisi olarak yaratılıyor, İsrail onudur, İşte diğer yaratıklar diğer uluslardır tarzında şeyler bile görebiliyorsunuz. O tabii Tevrat'ta o yok. Tevrat'ta böyle bir düşünce yok. Bütün insanlar aynı değere sahiptir. Ama o sonradan yapılan yorumlarda seçilmiş olduklarına dair çok büyük bir vurgu var. Tapınak da çok önemli. Kutsal tapınak, onu yeniden yaptıkları zaman sürgünden dönünce her şeylerini ona adadılar bir anlamda. Kutsal toprak, bildiğimiz bugünkü, hala bugün de üzerinde tartışılan Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu o tepe üzerinde hala o tartışmalar ta oradan geliyor. Değerler bu tarz şeyler.
0: Evet, bunlara değer veren bir yaşam sürüyordu. Ondan sonra Mesih'le beraber aslında bir dönüşüm yaşadı. Farklı bir şeye
1: yani bambaşka geçti. Bambaşka bir şeydir. O zaman işte şeriat yerine Mesih'in yasası, Mesih'in sözü olarak veya işte ahlaki örneklerden daha çok Tanrı'nın bizim dönemimizde ne yapıyor? Tapınak yerine veya Torah'ın yüceliği yerine Mesih'in yüceliği üzerine odaklanmaya başlıyor. Evet, Torah'ın çok büyük önemi vardır ama o bir hazırlıktı. İncil'e hazırlıktı. Bazen bizim toplumumuzda insanların düşüncelerinde işte Tevrat'ın bir geçerli olduğu bir süre vardı. İşte onun hükmü ortadan kalkıyor. Onun yerine Zebur geliyor. Sanki farklı bir halk. Ondan sonra da onun hükmü kalkıyor. İncil geliyor. Böyle bir şey yok.
0: Evet.
1: Aslında Tevrat bir nevi yapı gibi, temel kat Tevrat, üzerinde diğer katlar bina ediliyor ve hepsi bir yapıyı oluşturuyor. Hı. Ve Mesih'in gelişi de bunun devamıdır. Aynı halkın, aynı peygamberliklerin yerine gelmesiyle, hı, aynı hikayenin devamı. Paulus bunun farkına varınca her şeyini Tanrı'nın bu yeni antlaşmayı kuran Mesih'e odaklıyor. Hı hı. Her şeyini ona veriyor.
0: Evet. Siz de bahsettiğiniz zaten aslında işte Tevrat ya da Zebur ya da İncil derken biz ayrı ayrı kitaplardan bahsetmiyoruz. Tek bir kitaptan, tek bir öyküden bahsediyoruz. Kutsal kitap olarak bunu şu an günümüzde okuyabiliyoruz bir bütün olarak.
1: Evet.
0: Toplumumuzda bunlar ayrı ayrı kitaplar ya da işte birbirinin halefi gibi, birbirinin şeyi gibi, sanki değiştirildi, onun yerine o geldi gibi görüyorlar ama en başından beri Tanrı tasarısının bir hikayesini görüyoruz ve bunun için de başvurduğumuz kaynak kutsal kitap olduğunu hatırlıyoruz. Bir önceki bölümde de onun vahiy anlayışından zaten bahsetmiştik. Belki burada Pavlus'un soyuna bakmamız gerekebilir mi? Yani Pavlus Yahudi bir aileden doğuyor diyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Ama ailesi Roma vatandaşı ve kendisi de Roma vatandaşı ve bu
1: yani
0: işte
1: iki yönlü bir kimliğe sahiptir.
0: İki yönlü bir kimliğe sahip. Bir de Grek kültürü hakkında da bilgisi var. Yani Yahudi kültürü hakkında bilgisi var, Roma hakkında bilgisi var. Bir de Grek kültürü hakkında da bilgisi var.
1: Evet, Grekçe konuşuyor, eski Yunanca konuşuyor. İbranice bir nevi ana dilidir. Yani dininin dili, kitabının dili olarak var. Ama onun yazılarına, şimdi Şinasi Gündüz'ün bazı savlarında şunu görüyoruz. Sanki Hristiyanlıkta gördüğümüz ve İncil'de gördüğümüz birçok şey o Yahudi kaynaklardan değil de işte Roma, Grek dünyasından alınmış mitler, farklı tanrılar, farklı ilahların anlayışlarını buluyoruz orada. Paulus onları sokandır diye bir yaklaşım var. Halbuki Paulus eski ait dediğimiz Kitab-ı Mukaddes dediğimiz İsrail'in peygamberlerinden her şeyini alıyor. Yani bakıyorsun mektuplarında hep işte kutsal yazılara göre Tanrı bunları yaptı. Oradan alıntı yapıyor, Tevrat'tan örnek veriyor. Musa ve peygamberler buna tanıklık ediyor vesaire. İşte Mesih bu şekilde öldü. O da kutsal yazılara göre bu şekilde ölümden dirildi kutsal yazılara göre. Hani oradan değil de direkt Tevrat'ın dünya görüşünden, direkt İsa'dan sonraki o yazılardan, onlara dayanarak bütün bunları anlatıyor. Onun dünya görüşü Roma dünya görüşü değil. Yani onun dünya evet Roma dünya görüşünü anlıyor bunu. Hı-hı. Bazılarında buluyorsunuz işte putperestlere nasıl hitap edeceğini biliyor. Greklere olsun işte putperest çobanlara vesaire hepsine sesleniyor ama onun kendi dünya görüşü direkt kutsal kitaptan, Kitab-ı Mukaddes'ten kaynaklanan bir dünya görüşü. O evet. Yahudidir.
0: Evet, Yahudi.
1: Tek monoteist, sıkı monoteist ve onun İsa'ya Rab demesi zaten şaşırtıcı bir şeydir. Bütün o ilk Hristiyanların tümü Yahudi. Yani monoteizmden asla taviz vermez ama bakıyorlar ki, anlıyorlar ki esas İsa dünyaya gelen Rab'in ta kendisidir. Onun beden almış sözünün ta kendisidir. Ve ona Rab diyerekten tek Tanrı'yla özdeş, hatta onun sözü olarak algılıyorlar. Hı hı. Yani tek tanrıcılığa o şekilde de devam ediyorlar. Hı hı.
0: Peki Yahudi toplumundaki o değişim nasıl oluyor? Yani Tevrat'a baktığımız zaman yasaya bağlılık mı görüyoruz orada? Yasaya bağlı kalma iyi mi buyuruyor? Yoksa Mesih'le beraber, yani İsa Mesih geldiğinde bunun değişeceğini, bunun sadece ona bir işaret olduğuna dair bir bilgi var mıydı?
1: Hani tamamen ortadan kalkmıyor Tevrat'ın yasaları, şeriat. Yani Musa'nın yasası aslında yok edilmiyor, tamamlanıyor İsa'da. Orada yani hala yeni antlaşmada çaldırmayacaksın, çalmayacaksın, işte öldürmeyeceksin, işte yalan söylemeyeceksin. O ilkeler, o prensipler aynen devam ediyor. Onların birçoğu zaten yeni ayette de tekrarlanır. Ama aynı zamanda İsa'nın gelmesiyle, özellikle çarmıhta ölüp dirilmesiyle yeni bir şekil alıyor Tevrat'ın birçok şeyi. Kurban sunma yerine artık İsa'nın son kurbanlığı temel oluyor. veya şabat kavramı, sept günü, dinlenme olarak İsa Mesih kendisi ben şabatım diyor. Ey bütün yorgunlar, bütün yani yükü ağır olanlar bana gelin, ben size huzur vereceğim, istirahat vereceğim diyen bir İsa ile karşılaşıyoruz. Yeni antlaşmayı ben kuruyorum, kendi kanımla bunu yürürlüğe geçiriyorum diye. Ve o zaman Paulus bir özet verecek olursak bir ifadeyle, Paulus der ki çok açık bir şekilde, ben Musa'nın yasası altında değilim. Ama bu Tanrı'nın yasasından bağımsız olduğum anlamına gelmez. Ben Mesih'in yasası altındayım. Tanrı'nın yasasına Mesih harcılığıyla bağlıdır artık. İsa'nın getirdiği şekilde, İsa'nın tamamladığı kendisinin gerçekleştirdiği yeni yasa altındadır. Ama bu yasasız, kitapsız birisi olduğu anlamına gelmiyor. Bazen böyle suçlamalar yapıyor. İşte İsa güzel, temiz bir yasa öğretiyordu. Peygamber olarak bunu buyuruyordu ama işte Paulus geldi, her şeyi karıştırdı. Zaten savın merkezinde o var. Alakası yok. İsa Mesih de kendisinin de ölmesi gerektiği, ölümden sonra dirileceği, yeni bir dönemde kutsal ruhun geleceği, hani işte üçlü birliğin içinde olan kavramlar da var. Baba, oğul, kutsal ruh veya baba, öz, yani öz olan baba, söz ve kutsal ruh var. Onların hepsi İsa'nın sözlerinde de bulabiliriz. Paulus'un da sözlerinde bulabiliriz. Belki bu konulara daha sonra geleceğiz.
0: Evet, ilerleyen bölümlerde bu konulara gireceğiz. Mesela şeyden bahsettiniz, işte Paulus sıkı bir monoteistti dediniz ve İsa'yı Rab olarak kabul etmek onun için garip bir şeydi. Belki Yahudi toplum için de garip bir şeydi. Ama eski ayette gelecek olan Mesih'in tanrılığıyla dair bir bahis yok muydu? Yani onun aslında tanrı olacağına dair bir bahis yok muydu?
1: Ve bu birkaç şey vardır.
0: Evet. Kusura bakmayın, çok böldüm sizi ama bu kadar kutsal yasayı bilen kişiler bunu fark etmediler mi? Yani Ferisilerden bahsettik örneğin.
1: Evet. Fark etmediler anlaşılan. Ama şu vardı kesinlikle onların anlayışlarında, yani o döneme ait Yahudiliğin kitaplarında görüyoruz işte. Her şeyi yaratan Tanrı vardır ve başka her şey yaratılmıştır. Yani onun emri altındadır. Ama aynı zamanda Tevrat, peygamberler, o yaratan Rabbin kendisinin dünyaya geleceğini de bildiren birçok yer var. İşte Yaşaya 40 mesela veya Malaki 3 veya Zekeriya 2'de ve bazı mezmurlarda işte Rab geliyor. Rabbin kendisi, işte Tanrınız geliyor. Yargılamaya geliyor. İşte dünyaya o gelecek. Kuzularını kendi bağrında taşıyacak. Hatta onun da kendisinden önce bir haberci göndereceğini bildiriyor. Hem Yaşaya 40, hem Malaki 3'te o şekilde. Sadece Mesih'in tanrılığı değil de aynı zamanda Rabbin, yani Tanrı'nın kendisinin geleceği çok önemlidir. İsa'nın kimliğini anlamak için. İşte Paulus İsa'yla karşılaşınca diri olarak, o zaman İsa'nın anlattığı her şeyin aynen doğru olduğunu kavradı. Çünkü İsa ölümden dirildiyse, o zaman bütün bu yaklaşımlar, işte İsa habercinin sonrasından gelen Rabbin kendisi olduğu iddialarının aslında doğrudur. O zaman hemen onu o şekilde anlamaya ve duyurmaya başlıyor. İsa Rab'dir, İsa Tanrı'nın oğludur. Gerçekten dünyaya gelmiş olan Rab onun kendisidir. Yahya onun yolunu hazırladı tarzında bir anlayış var. Ama aynı uzatıyorum. Ama Mesih'le ilgili bazı isimler bile vardır. İşte Ebedi Tanrı ismini taşıyacak geldiği zaman.
0: Yaşaya
1: bölümünde vesaire. O geldiği zaman Tanrı bizimle olacak. İmmanuel adı veriliyor vesaire. Ama bu iki yön, bir taraftan Davut'un soyundan geliyor insan. Ama aynı zamanda Rabbin kendisi gelecek, geliyor yönü de var. Bu iki yön Betlehem'de, o küçük beşikte İsa Mesih'in doğumunda birleşiyor. Ve meleklerin de söylediği söz var. İşte bugün sizin için bir kurtarıcı doğdu. O da Rab olan Mesih'tir. Rab ve Mesih, Rab ve Tanrı ve insan kimliğine sahip olan, Tanrı'nın özüne ve insan özüne bir kişi olarak sahiptir İsa.
0: Evet, o zaman şey diyebilir miyiz George Bey? Bizim Mesih'e aslında zaten ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı'dan uzaklaştık. O günah kavramı, Tanrı gibi olma isteği bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ve kendimizi kurtaramıyoruz, iyi işlerimizle kurtulamıyoruz. Ya da toplumumuzda bilinen ifadelerle sevapla kurtulamıyoruz. Evet. Bunu biliyoruz. Bunun için Mesih'e ihtiyacımız var. Mesih'e iman etmeliyiz. Bunu biliyoruz. Ama aynı zamanda o zaman şunu anlıyorum ben. Kutsal yazıları doğru anlamak için de sanki Mesih'e ihtiyacımız var. Yani onun Mesih'in gelişinde bütün bu gerçekler açığa çıkıyor gibi. Çünkü evet. Yahudi toplumu belki çok iyi biliyorlardı. Belki defalarca Yeşe'yi okudular. Mesela Yeşe'yi 9. bölüm 6. ayette diyor ki çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba ve Esenlik Önderi olacak gibi. Evet. Çok net ifadeler var aslında, doğacak olan çocuğun Tanrı olduğuna dair ifadeler var. Bunu defalarca belki okudular, belki ezbere de biliyorlardı ama anlamaları için demek ki Mesih'e mi ihtiyaçları vardı, böyle diyebilir miyiz?
1: Böyle diyebiliriz. Paulus'un hayatında bu gerçekleşiyor. İşte daha önce gözlerimin önünde bir nevi perde vardı diyor. İsa'ya dönünce, Mesih olarak, ona Rab olarak döndüğüm zaman o perde kaldırıldı. O zaman hem günahkar olduğumu fark ettim diyor. Günahkarların en kötüsü benim. Çünkü ben zulmediyordum İsa'ya, halkına da. Aynı zamanda o zaman o eski yazılarda, bir başka programda aslında Kutsal Kitabın Gizemleri diye bir program yapmıştık, evet, daha önce. İşte orada Tevrat'ta saklı bulunan bir hazineler ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor çünkü anlaşılıyor. O lensle, o gözlük taktığın zaman evet, İsa gerçekten Mesih'tir. İsa gerçekten o geleceği vaat edilen Rabbin ta kendisidir diye kavradığın zaman birçok şey, birçok taş yerine oturuyor. Ve kutsal yazıları da anlamak mümkün oluyor. Bu doğru.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Aslında bu bölümün de sonuna geldik. Bu bölümde Elçi Pavlus'un geçmişine odaklanmaya çalıştık ve onun sıkı bir Yahudi olduğunu, sıkı bir Yahudi eğitimi aldığını gördük. Ailesinin de aslında Yahudi asıllı olduğunu ve Roma vatandaşı olduklarını hatırlamış olduk. Bununla ilgili ilerleyen bölümlerde bazı sorularım gene olacak. Ama bütün bunlardan sonra Pavlus'un bir dönüşüm yaşadığını görüyoruz. Onu da bir sonraki bölümümüzde ele alacağız, konuşacağız. Pavlus nasıl İsa ile karşılaştı, onu nasıl Mesih olarak kabul etti, nasıl onun elçisi olduğu konusundaki noktalara yine İncil üzerinden konuşmaya, bahsetmeye çalışacağız. Ama bu bölümde şunu gördük. Paulus Filipililer 3. bölüm 8 ve 9. ayette diyor ki dahası var uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım gibi bir düşünceye aslında Paulus'un dönüştüğünü gördük. Bütün o yarar saydığı, her şeyi zarar saydığını, süprüntü saydığını burada görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir sonraki programımızda, Gizemli Elçi Pavlus programında görüşmek üzere. Bizleri takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak sosyal medya platformlarında bizi bulabilirsiniz. Sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Esenlikler.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Bu nedenle biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde doğum kontrolü konusunda konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar. Hoş geldiniz İlyas Bey.
1: Hoş bulduk değerli kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum hemen. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugün doğum kontrolü hakkında konuşacağız. Önemli bir konu. Öncelikli olarak kutsal kitabın çocuk

0: sahibi olmakla ilgili yaklaşımın nedir? Ona bakalım istiyorum İlyas Bey.
1: Değerli kardeşim, ilk önce biraz evliliğe bakalım. Çünkü çocuk sahibi olmak evlilikle eşdeğerdir bizim için. Eğer ki evliliğin dışında çocuk sahibi olunuyorsa, ki bu modern dünyanın da bir artık ürünü olmuş. Yani çocuk sahibi olmak veya olmamakla alakalı konuşuyor insanlar. Hı hı. Hatta bunu evlilik içi veya evlilik dışı ile ilgili konuşuyor. Ama Hristiyan ahlakında çocuk evliliğin bir ürünüdür. Eğer gençken evlendiğin eşinle mutlu ol diyor kutsal kitap. Demek ki Tanrı'nın evlilikle ilgili vizyonu mutlulukla alakalıdır. Evlilik mutluluk getirir. Çocuk o mutluluğu arttırır, katalize eder, daha çok verir. Çocuk sahibi olmak isteyen birisi evliliğe yeni bir anlayış, yeni bir görüş getirir. Tanrısal anlayışı deneyimler. Çünkü yaşam verme hakkı aslında Tanrı'ya aittir. Tanrı bize yaşam vermiştir ve Tanrı sayesinde yaşamın ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ancak çocuk sahibi olduktan sonra Tanrı'nın yüreğini görebiliyoruz. Mezmurlar diyor ki, Mezmurlar 27:3, çocuklar Rabbin armağanı, rahmin meyvesi bir ödüldür. Tanrı bize bir ödül veriyor, bir meyve veriyor. Bir ağacın siz olgun olduğunu, gerçekten ağacın iyi bir ağaç olduğunu nereden anlarsınız? İyi meyveler verir. Ağaçtan aldığınız meyveyi koparır ve yersiniz ki, ve dersiniz ki gerçekten mükemmel bir ağaç. Çok güzel meyve veriyor. Demek ki iyi bir kaynaktan besleniyor ağaç. O zaman bir ailenin tam olduğu, tamamlandığı ya da bir ailenin gerçekten Rab tarafından bereketlendiğini ancak çocuk aracılığıyla da anlayabiliyoruz. Tabii ki çocuk olmasa bir aile yarım mıdır? Hayır. Ama çocuk aracılığıyla mutlulukları katlanır. Ve kişi, yani aile bireyleri, anne ve baba Tanrı'yı anlarlar. Bu yüzden Tanrı verimli olun, çoğalın dedi. Yoksa kim ister sürekli ağlayan, sürekli ihtiyaç içerisinde olan, sürekli altını değiştirdiğiniz, sürekli ilgilenmek zorunda olduğunuz varlıkla vakit geçirmek, yorulmak, geceler uykusuz kalmak, işte rezene çayı alayım da biraz gazı gitsin, yok dişi çıkartıyor şimdi biraz kendisine ağrı kesici süreyim diyen bir çocukla niye uğraşasınız?
0: Evet.
1: Ancak o sorumluluk Tanrı'nın bizimle nasıl uğraştığını gösteriyor. Tanrı da bizimle bir baba gibi uğraşıyor.
0: Evet.
1: Göksel babamızın uğraştığı gibi uğraşıyoruz aslında yersel çocuklarımızla. Aslında kutsal kitap bizi o konuda geliştirmek için vardır. Konuşacağımız bütün bu konuların hepsi Hristiyan ahlakının bir ürünüdür. Ancak İsa Mesih'ten alınabilir, ancak İncil'den alabilirsiniz. İncil dışında aileye bu kadar değer ve önem veren başka bir kelam ben bilmiyorum. Bu yüzden eğer ki çocuk sahibi olmak ile ya da işte kürtaj ile ya da buna benzer şeylerle ilgili konuşacak isek Tanrı'nın görüşünü anlamamız lazım. Tanrı insana, insan yaşamına nasıl bakıyor?
0: Evet. Tabii ki az önceki ayette de söylediniz, Rabbin bereketi çocuklar. Ama farklı farklı doğum yöntemleri, doğum kontrol yöntemlerini de görüyoruz hayatın içerisinde. Bunu nasıl değerlendirebiliriz Hristiyan ahlak açısından, doğum kontrolünü?
1: Tanrı'nın yaşam verme ilkesi diye bir ilke var. Yaşam verme ilkesi ya da yaşamın devamlılığı ilkesi. Bu ilke anayasaya da girmiştir. Yani Tanrı'nın yaşamın devamlılığı ilkesi herhangi bir yasada da görülebilir. Herhangi bir yasa, bugünkü anayasamızda yaşamın devamlılığı ilkesi üzerine kuruludur. Bir insanın hayatı önemlidir. Ve o hayatı devam edebilmesi için, o hayatı sürdürebilmesi için hayatla ilgili her şeyi, kendisinin yapacağı her şeyi kullanabilme yetkisine, salahiyetine sahip. Anayasal bir haktır bu. Yani tabii ki haklar içerisinde, yasal anlam içerisinde söylüyorum. O yüzden bir insan canını alamazsınız. Bu cinayet olur, değil mi?
0: Evet.
1: Yasal bir hakla korunmuştur bu. Bu Tanrı tarafından verilmiş bir ilke. Tanrı verdiği yaşamı korumak ister. Onun sürdürülmesini ister. İsa Mesih diyor ki, ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. İsa Mesih bundan bol bol vermek istiyorsa, insanlar yaşama kavuşsunlar istiyorsa, tam tersini yapmak Tanrı'ya karşı bir suçtur değerli kardeşim. O yüzden şunu anlamak lazım. Yaşam verme ilkesi gebelikte başlıyor. Çünkü Tanrı tarafından verilmiş bu anlayış anneye sağlanmıştır. Çünkü başka kimde var? Mesela bilim o kadar uğraşmasına rağmen yaşam verebiliyor mu? Demek ki şunu düşünmemiz lazım. Eğer ki Tanrı yaşam vermek istiyorsa biz yaşamı nasıl sonlandırabiliriz? Bu çok yanlıştır. Bundan dolayı doğum kontrol yöntemlerine bakarken Hristiyan ahlakı açısından her yöntemi bu anlayış içerisinde değerlendirmemiz lazım. Yaşamı alıyor muyuz? Veya yaşamı sürdürülebilmesi için önlemler mi alıyoruz? Bu konu hakkında düşünmemiz lazım. Mesela Katolik Kilisesi ya da Ortodoks Kilisesi bazı doğum kontrol yöntemlerine çok sıcak bakmıyorlar. Bunları iyi değerlendirmiyorlar.
0: Evet.
1: Yani yapay doğum kontrol yöntemleri onlara göre iyi değil, doğal olmayan doğum kontrol yöntemleri. Bunlara karşı çıkarlar. Ancak protestanlar, protestan kilisesi bunu evlilik için sorumluluk olarak görür. Ve bunu bir hikmet çerçevesinde değerlendirir. İki çocuğunuz var, üçüncüye gerçekten bakamayacaksınız. Onunla ilgilenemeyeceksiniz. Çünkü ailelerin içerisinde şöyle bir anlayış var, özellikle Türkiye'de. Ya ne olacak? Allah onu bize rızkıyla yollar.
0: Hı hı.
1: Ama problem nedir? Mesela 11 çocuğunuz var. Kaç tanesine ilgi gösterebiliyorsunuz? Kaç tanesine yakın bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz? Onun dertlerini dinleyebiliyorsunuz? Onu anlayabiliyorsunuz? Ona sağlayabiliyorsunuz? Çünkü çocuk sayısı arttıkça ilgi düşüyor. Maddi anlamdan bahsetmiyorum. Belki bazılarınız zengindirler. Gerçekten çocuklarınıza maddi açıdan destek verebilecek durumdasınızdır. Peki ilgi? Her bir çocuğunuza eşit ilgi gösterebiliyor musunuz? O yüzden doğum kontrol yönteminde çocukların varlığı tanrısal bu ilke ile birleşiyor. Aile hem sorumluluk alır hem hikmetli bir şekilde tanrısal bilgelikle hareket eder. Çoğu doğum kontrol yöntemine protestanlar sıcak bakıyorlar. Ancak yaptığınız şey Tanrı'nın hikmetine uygun mu? İlk önce onu düşünmeniz lazım. Yoksa niyetiniz nedir?
0: Evet.
1: Tanrı'ya bir isyan mı? İşte bu çocuğu aldıracağım. Çünkü Tanrı bana kaç tane çocuk verdi ve hiç yardım etmedi gibi bir isyanda mısınız? Yüreğinizin niyeti ne? Bu aklen alınmış, hikmetli bir alınmış, sorumlulukla alınmış bir karar mı? Eğer ki bunlar varsa doğum kontrol yöntemini kullanabilirsiniz. Eğer içerisinde bir sorumluluk, hikmet ve anlayış ve tanrısal bir bilgelik varsa, İncil'e uygunsa bunu kullanın. Ancak bazı doğum kontrol yöntemleri kabul edilmeyebilir.
0: Evet, yani anlattığınızdan şunu anlıyorum ki aslında Tanrı, bütün aslında çocuklar Tanrı'nın bereketi ve on emrin içerisinde de zaten adam öldürmeyeceksin diyor. Ve çocuk aslında, yani hamile kaldığında bir kadın, orada bir yaşam var ve o yaşamı sonlandırmak da aslında bir adam öldürmek gibi.
1: Cinayettir, aynen.
0: Evet, Tanrı'nın gözünde adam öldürmek çünkü... Zaten onun emrinin içerisinde böyle bir durum var. Ve çocuk sayısı çoğaldıkça ilginin azaldığını da söylediniz. Bizim çocuklara karşı bir sorumluluğumuz da var.
1: Evet.
0: Çünkü Tanrı'nın aslında onları bize emanet ediyor, veriyor. Onlara iyi bakabilmemiz, büyütebilmemiz, eğitebilmemiz de gerekiyor. Tabii ki Tanrı'nın öğretisi içerisinde yetiştirebilme sorumluluğumuz da var. O yüzden gerçekten bunu yapacaksak aslında çocuk sahibi olmamız gerekiyor. Yapamayacaksak aslında doğum kontrol yöntemlerini kullanabiliriz ama hepsini kullanamayız sanırım. Onun için hangileri aslında, hangi doğum kontrol yöntemleri Hristiyan ahlakına uygun, hangisi Tanrı buyruğuna ters, o zaman bu yöntemleri konuşalım biraz.
1: 1. Korintliler 3. bölüm 16. ayette, özür dilerim. 3. bölüm 16. ayette, 17. ayette şöyle söylüyor. Bilmiyor musunuz? Siz Tanrı'nın tapınağısınız. Eğer biri Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacaktır. Demek ki buradaki asıl anlayış bu tapınağın yaşam verme ilkesinden uzak bir şekilde olmamasıdır. Eğer yaptığınız doğum kontrol yöntemi insan bedenine zarar veriyorsa, onu öldürmeye niyetliyse bu yanlıştır. Gebelikten, gebelik oluşumunda değil ama gebelikten sonra yapılan doğum kontrol yöntemleri, mesela kürtaj hapları var.
0: Hı hı.
1: Ya da buna benzer işte, yaşamı sonlandırmaya niyetlenmiş anlayışlarda bunu kullanmamak lazım. Bu gebelik sonlandıran anlayış, doğum kontrol yöntemi Tanrı'ya terstir. Çünkü ölüm var ucunda. Yani yaşayan bir canlıyı öldürüyorsunuz. Çünkü gebelik belli bir zamanda başlıyor. Ve bu zannettiğinizden çok uzak değil. Mesela şimdiki kürtaj anlayışı, çocuk 4 aylık olmadan onu alırsanız bu suç değil bazı yerlerde. Ancak yaşam daha önce başlıyor. Bebeğin kalbi, kalp atışları çok önceden gelmeye başlıyor. Hatta gidiyorsunuz mesela 5 haftalıkken, 6 haftalıkken onu dinliyorsunuz.
0: Evet, aslında bir oluşum olmuş oluyor, bir yaşam başlangıcını görmüş oluyoruz o kalp atışlarından aslında.
1: Aynen ve o siz eğer ki onu bitirmeye çalışırsanız bu bir problem yaratıyor. Çünkü siz bir canlıyı öldürmüş oluyorsunuz. Bundan dolayı gebelik oluşumunu değil, oluşmuş gebeliği sonlandıran yöntemler problemlidir. Bu tür bir doğum kontrol yöntemi kabul edilemez. Mesela kısırlaştırma. Bazı ailelerde erkek kendini bağlıyor. Yani bir şeye giriyor, operasyona giriyor. Veya kadına bu iş düşüyor. O da kendini bağlatıyor. Bu kısırlaştırma yöntemi ahlaki açıdan bir problem içermese de anlayış açısından, niyet açısından problemlidir. Eğer hiç çocuk sahibi olmamak gibi bir niyetiniz varsa bu Tanrı'ya aykırıdır. Ama çok çocuğunuz var. Gerçekten hani bu konuda daha fazla çocuk sahibi olmak ve sorumluluğu almak istemiyorsanız, bir yaşamı sonlandırmak istemiyorsanız, yaşamı başlatmamak en önemli anlayıştır. Demek ki bu konuda hikmetli davranmak gerekiyor. Bundan dolayı bu doğum kontrol yöntemini hikmetli bir şekilde, kısırlaştırma yöntemini hikmetli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Eğer kişinin yeterince bakamayacağı çocuğu varsa ve bundan sonra çocuk sahibi olmak istemiyorsa bunu kullansın. Ama hiç çocuk sahibi olmamak için kendini kısırlaştırmak Tanrı'ya karşı günahtır, bir isyandır. Buna dikkat etmek lazım. Niyet önemli burada. Bazı mesela hormonal yöntemler var. Yani hormon ilaçları alınıyor. Hı hı. Ve gebeliği bitirmek için kullanılıyor. Ya da işte döllenmiş bir yumurtanın rahme tutulmasını engelleyen hormonal ilaçlar var. Yani kişi gebeliğin daha başlangıcı olmadan gebelik oluşmasın diye hormonal ilaçlar alıyor ve gebeliği sonlandırmaya çalışıyor. Bu da Tanrı'ya isyandır. Kısırlaştırma yönteminden ayrı olarak eğer ki bir canı öldürmek ve o canın yaşamasını engellemek istiyorsanız bu hiç hikmetli davranmadığınız anlamına gelir. Demin 1. Korintiler'de okuduğum ayet bir bedeni yıkmaya yönelikse, hı hı, bu doğum kontrol yöntemi de Tanrı tarafından kabul edilmez. Bu gizli bir düşük etkisi yaratıyor kişide. Yani gizliden gizliye çocuğu düşürmek için çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Bir tanıdığım var. O çocuk sahibi olmaya çalışıyordu. Hı hı. Ve bir şekilde aldığı bir ilaç, yani psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Aldığı bir ilaç çocuğun düşmesine neden oldu. Uzun seneler boyunca Tanrı'yla yüz yüze geldiler. Tanrı'dan çocuk istediler ama bir türlü o ilaç yüzünden çocuk sahibi olamadılar. Ama eninde sonunda Tanrı onlara 6 yıl sonunda bir çocuk verdi. Bu sevinç, bu gerçekten o insanların yüzündeki o ifadeyi görmeniz lazım. Ortada böyle bir mutluluk var. Diğer tarafta da insanlar sorumsuzlukla yaptıkları çocukları öldürmeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Bazı anneler doğurdukları çocuklarını atıyorlar, ölsünler diye bir kenara bırakıyorlar. Tanrı'nın vermiş olduğu bir meyve, kendine bakamayan bir çocuk, gerçekten sorumluluğunu aldığınız bir ebeveynin, ebeveyn yüreğine sahip olmanız gereken bir durumda Tanrı gibi düşünmüyorsanız, bu hem bir cinayettir, hem büyük bir sorumsuzluk, hem de Tanrı'ya karşı isyandır. Kesinlikle iyi düşünmek gerekiyor.
0: Evet, aslında Tanrı'nın gözünde her can çok değerli. Çünkü Tanrı benzeyişinde yaratıldık her birimiz. Onun için her bir can çok değerli. Ve ben şunu anlıyorum, doğum kontrolünde eğer döllenme gerçekleşmemişse, o can oluşmamışsa bunları kullanabiliriz. Ama oluştuktan sonra yapmış olduğumuz, o canı öldürmeye dair yapmış olduğumuz şeyler Tanrı'nın gözünde iyi değil.
1: Değil, değil. Yani şu da olabilir, mesela çocuk öğrenirsiniz. Mesela akrabalarımdan bir tanesinin oğlu hidrosefaliydi. Hidrosefali kafatası içerisine suyun dolması ve çocuk engelli doğacaktı. Doktor dedi yani onu alalım, çocuğu alalım. Ama onlar istemedi. Yani ailesi dedi ki biz bakacağız. Ve çocuk doğdu ve uzun süre ona baktılar ama eninde sonunda çocuk hayatını kaybetti. Ama aile şunu bildi, en azından çocuk Tanrı tarafından verilen bu çocuğu biz aldık ama Tanrı onu geri aldı. Eninde sonunda o çocuk cennettedir. O yüzden şunu düşünmek lazım, yani çocuk sakat doğacak. Biz buna bakamayız. Yok, bunun sorumluluğunu Rab size vermiştir. Kesinlikle çocuğun doğması, dünyaya gelmesi ve sizin tarafınızdan bereketlenmesi gerekiyor. Birçok kişi var ki engelli bir şekilde doğduğu halde Tanrı'yı hayatında yüceltiyor. Yani eli kolu olmayan ama Tanrı'yı hayatında yücelten insanlar var, ağızlarıyla, yürekleriyle. O yüzden ileriki hayatta neler olacağını bilemezsiniz. Bundan dolayı gebeliği sonlandırmak Tanrı'nın yapacağı, vereceği bereketlere de engel olmak gibi düşünülebilir.
0: Evet, dediğiniz gibi her can çok önemli ve o canın engelli olması ya da farklı durumlar içerisinde olması onun yaşamını elinden alacağımız anlamına, yani bu hakka sahip olduğumuz anlamına gelmez. Ve biz aslında üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz bu anlamda. Çok güzel sohbetimiz ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra sevgili dinleyiciler kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.
2: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde aslında doğum kontrolü ile ilgili birçok konuyu konuştuk. Çocukların Tanrı'dan gelen bir armağan olduğunu konuştuk ve yaşamın devam ilkeliliğinden konuştuk. Tanrı'nın aslında çocuklara bakış açısı ve doğum kontrolde çocuğun olduktan sonra değil de olmadan önce birçok doğum kontrol yönteminin kullanmanın daha doğru olacağından bahsettik. Evet İlyas Bey, şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Günümüzde geçmişe göre doğum kontrol yöntemi oldukça önem kazandı. Neden insanlar daha az çocuk sahibi olmak istiyor geçmişe göre?
3: Yani şöyle bir şey, ilginç bir şekilde özellikle büyük metropollerde bunu görüyorum. Çocuktan çok kedi köpek görüyorum parklarda. İnsanlar ellerinde bir tasmayla kedi köpek gezdiriyorlar. Onlar çocukları gibi bakıyorlar. Sorumluluğu daha az. Yani bir gezdir yeter. Küçük bir mama al. Yani akşam çıkan ateş yok. Okula gidecek kaygısı yok. Ona benzer hiçbir sorumluluk yok. İşte burada niyet önemli. Niyet ortaya çıkıyor. İsa Mesih bütün elçileri oradayken bir tane çocuğu çağırıyor. Ortaya dikiyor. Diyor ki herhangi biriniz bu çocuk yüreğine sahip olmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremeyeceksiniz. Bir çocuktan öğrenebileceğiniz çok şey var. Özellikle Tanrı ile ilgili. İsa Mesih'in egemenlik açısından egemenliğe girişi, bir çocuğun yüreğine benzetmesi bizim için önemlidir. Eğer Tanrı'yı anlamak istiyorsanız, yani İsa Mesih'i tanımak ve sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsanız, Tanrı yüreğini ancak bir çocukta görebiliyorsunuz. Baba olduğunuz zaman Tanrı'yı anlayabiliyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ya kardeşim paramız yok, pulumuz yok. Ya sen diyorsun ki çocuk sahibi ol. Tabii ki bunu sorumluluk içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Ancak buradaki niyet, ben yaşamıma bakayım kardeşim, istediğim gibi gezeyim, tozayım, ne eşime karşı bir sorumluluğum olsun, ne evlilik sorumluluğunu, ne ahlak sorumluluğunu taşıyayım, ne çocuğun sorumluluğunu taşıyayım, yok okuluymuş, yok bilmem neymiş, uğraşmayayım diyorsanız, burada Tanrı'ya bir isyan var. Değil mi? Çünkü siz kedi ve köpekten, o çocuktan aldığınız anlayışı, babalık anlayışını alamazsınız. Çünkü önünde sonunda bir hayvandır. Ve siz yarın öbürsü gün ondan bıkıp dışarı atabilirsiniz. Ama çocuk öyle değil. Çocuğa bakma sorumluluğu tanrısal bir anlayıştır. Tanrı da size bakabilmek için siz daha günahkarken kendi oğlunu gönderdi. Onu haçta kurban etti. Biz daha günahkarken diyor Titus. Biz daha onun adına küfrederken Tanrı bizi sevmeye çalıştı. Ancak Tanrı'yı oğlunuz ya da kızınız size isyan ettiğinde, size baba yapmak istemiyorum diye bağırdığında ve annenizle, anne gibi annenle konuştuğunda, isyan ettiğinde anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden çocuk sahibi olmak maddi zorluklara bağlı olabilir. Bugün kadınlar çalışıyor. Hani iş gücüne katılımı,
2: evet, daha zor.
3: Daha da zor. İşte yok o şeylerde, anaokullarında çocuklar kalıyorlar. Yok kreşlerde kalıyorlar. Bütün gün çocuklar orada, anneleri çalışıyorlar. Ya da küresel ekonomik belirsizlikler olabilir hayatta. Yani işte enflasyon yükseliyor, dolar artıyor, bilmem ne, ev kiraları büyüyor. Çocuk büyütmenin de bir maliyeti var değil mi? Psikolojik yükü var çocuk büyütmenin. Hı hı. Yani işte okula gidecek, yok okulda kavga etti, dayak yedi, düştü, kalktı, yaralandı. Ama en problemli, yani mesela bu kariyer, özgürlük, yaşam tarzının değişmesi veya tercih ettiğiniz yaşam tarzıyla alakalıdır. Hepsine katılıyorum. Ancak çocuğun getirisi, yani mutlulukla alakalı getirisi, sevgiyle alakalı getirisi, dünyaya katkıyla ilgili getirisi, sizin iyilik için dünyaya bir katkıda bulunmanızla alakalı getirisi götürüsünden fazladır. Ona gösterdiğiniz sevgi tanrısal anlayışla insanlara yayılabilir. Dünyaya bir şey bırakmak mı istiyorsunuz? Şu ana kadar verdiğiniz bir katkı yok mu? Tanrı İsa Mesih'i, oğlum diye seslendi, İsa Mesih'i dünyayı kurtarsın diye gönderdi. Siz yarın aynı anlayışla çocuğunuzu insanların yaşamlarına katkısı olsun diye yetiştirip göndermeyeceğiniz de malum. Bunu bir kedi köpekten alamazsınız. Yani Avrupa'da da aynı sistem var. İnsanlar özgürleşmek için kedi köpek sahipleniyorlar. Ve barınaklar terk edilmiş kedi köpeklerle dolu.
2: Evet, yani insan belki günümüze kendini bağlayacak çok bir şey istemiyor. Hı. Daha rahat, özgür olmak istiyor. Tabii ki kedi köpek beslemek kötü bir şey değil. Ama tabii ki bir çocuğun yerini, bir insanın yerini tutmuyor.
3: Dolduramaz. Yani bu bencillikten mi alınmış bir karar? Yani kendi bencilliğinizden mi alınmış bir karar? Yoksa yani zorunluluktan mı alınmış bir karar? Eğer bencillikten alınmış bir kararsa... Tabii ki dediğiniz gibi kedi köpek beslemek suç değil ama... Bencilce nedenlerden dolayı alınmış bir kararsa orada bir sorun var demektir.
2: Evet, tabii ki günümüze baktığımızda çok farklı gelirlere sahip insanlar da var. Ya da yaşadığı ülkede, bölgede belki baktığımızda doğum kontrol yöntemi için gerekli hizmetlere ulaşamayan insanlar da var. Ya da şartlar böyle olduğunda doğum kontrolü sağlamak için kişi için yönteminden daha önemli durumlar da yani olamaz mı sizce? Çünkü kendi istemi dışında hamile kalmış belki insanlar olabilir ya da dediğim gibi doğum kontrol yöntemine ulaşamadığı için hamile kalmış insanlar. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Yani durumdan değil de yöntem mi daha önemli burada? İçinde bulunduğu durumu değerlendirerek hareket ettiğimizde baktığımızda ne yapmak gerekiyor?
3: Yine niyet ve vicdan. Yani Hristiyanlıkla ilgili kardeşim bilmemiz gereken her şey yürekle alakalıdır. Hı hı. Yüreğinden ne taşıyor? Buradaki ahlaki sorumluluk bireye aittir. Ahlaki sorumluluğun eğer ki İncil'den geliyorsa, o niyet ve vicdani sorumluluk İncil'den geliyorsa, yürüttüğün bu doğal ya doğal olmayan doğum kontrol yöntemi kutsal kitaba uygun bir niyet ile ortaya çıkmış ise uygula. Yani bundan kaçınman gerekmiyor. Dediğim gibi niyet ve vicdani yükümlülük önemli. Eğer ki vicdani yükümlülük demin bahsettiğimiz doğum kontrol yöntemlerine uyuyor ise kullanın. Ama uymuyor ise eğer ki yaşamı bitirme ilkesine, yaşamın devamlılığı ilkesine ters ise kardeşim kusura bakmasın kimse etik şartlar bizim ne kadar zorluk yaşadığımızla ilgili değildir. Vicdani yükümlülüğümüzle alakalıdır.
2: Anlıyorum. O zaman içinde bulunduğumuz durum önemli de olsa vicdanen yapmamız gereken şeyi yapmamız lazım. Bununla ilgili bir yükümlülüğümüz de var.
3: Tabii ki. Mesela kutsal kitapta doğru diye bir konsept var. Doğruyu yapmak konsepti. Bu konsept sizin içinde okuduğunuz şeyi vicdanı olarak taşıdığınız yükü doğru bir şekilde yerine getirmenizi gerektirir. O zaman kimse kutsal kitapta acaba doğru nedir diye düşünmez. Herkes bunu bilir. Hı hı. O yüzden kimseye işte bak kardeşim bu doğrudur bu yanlıştır demekten çok vicdanın ne söylüyor, yüreğin, niyetin ne söylüyor ve kutsal kitapta bunun açıklaması, doğruyu yapmanın açıklaması nedir? Bu ikisi birleşince size kesin bir yol gösterir. Yani kimse ben bilmiyordum haberim yoktu diyemez.
2: Anladım. Ama dünyaya baktığımızda her insanın farklı düşünceleri ve olaylara farklı yaklaşımları da var. O zaman bir Hristiyan imanlı için doğum kontrolü açısından baktığımızda hangi standartları göz önünde bulundurmalıyız? Çünkü kimisi için doğru olabilir, kimisi için yanlış olabilir durumlar.
3: Mesela
2: değişebilir.
3: Bir örnek var mı aklında?
2: Yani kimisi için işte o çocuğun hayatına son vermek gayet normalken, kimisi Hı-hı. için gerçekten çok zor ve yapılamaz bir durum gibi. Kimisi için işte doğum kontrolünü işte bir yapmak kendini kötü hissettirirken kimisi için gayet normal yani anlaşılabilir gibi bakıyor. O zaman yani belli bir standart olması lazım her imanlı için. Bu standart nedir ve biz neyi göz önünde bulundurmalıyız?
3: Ya şimdi değerli kardeşim flu durumlar var. Yani tam olarak göremediğimiz arasında kaldığımız gri alanlar var. O gri alanlarda bile kişinin yaşamın devamlılığı ilkesine sadık olması gerekiyor. Mesela kişi yani atıyorum mesela kilisemiz öyle birisi geldi. Tecavüze uğramış. Hamile kalmış. Şimdi ona çocuğu doğur veya doğurma derken hangi ilkeye göre söyleyeceksin? Baba ortada yok hapiste. Anne tek başına kalmış. Bu şey yüzünden aile reddetmiş. Karının yaşayacak parası yok. Çocuğu doğursa hangi şeyle yardım alacak? Tabii ki devletimiz şükür yardım ediyor. Yani o tür durumdaki insanlara yardım ediyor. Ama anne eninde sonunda bu ilkeyle ve bu tanrısal anlayışın getirdiği vicdanla baş başa kalıyor. Yaşama son mu vereceğim? Evet. Devam mı ettireceğim? Burada Tanrı'ya sorarsanız Tanrı ne der? Hani soruyoruz ya, İsa ne yapardı?
2: Evet.
3: Değil mi? Bu soruyu soruyoruz. Sizce Tanrı ne söyler? Tanrı şunu söyler mi? Çocuğu öldür. Mesela aynı olay şeyde yaşanıyor, biliyor musunuz? İbrahim'in olayında, İbrahim ve Hacer'in olayında yaşanıyor. Hacer bu vaatten olmayan İsmail'i doğurdu ve onunla beraber İbrahim'in yanında yaşıyor. Ve Tanrı diyor ki Sara'ya, İsmail'i gönder, Hacer'i gönder. Şimdi Tanrı'ya sorabilirsiniz, ya Tanrım, bir oğlan, bir kadın, bunlar bir başlarına Negev çölünde ne yapabilirler? Hani gidecekler, orada ölecekler. Ama Tanrı İbrahim'e ilginç bir şey söylüyor. Onlarla ben ilgileneceğim. Evet. Onları büyük bir ulus yapacağım. Şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz. Tanrı bu çocukla ne yapacak? Tanrı onunla ilgilenecekse ve onu bereketleyecekse bunu biz nasıl anlayabiliriz? O yüzden yaşamın devamlılığı ilkesinde Tanrı'nın bereketini ve Tanrı'nın anlayışını aramamız lazım. Bundan dolayı böyle bir durumda olan bir insan Tanrı'nın yüreğini arasın. Tanrı'nın anlayışını arasın. Bakın şimdi bu söylediklerimi ben Tanrı'yla yaşayan birisi için söylüyorum. Yani çocuklarını çöpe atan anneler var değerli kardeşim. Çocuklarını bir su kenarına atan, doğurup bir kenara atıp ölmesini bekleyen anneler var. Şimdi bu adama, vicdani yükümlülüğü taşımayan bu adama ne söylersem ben, diyecek ki ya ben zaten umurumda bile değil kardeşim diyecek. Bu söylediklerimi ben tanrısal vicdani yükümlülüğü taşıyan kişilere söylüyorum. Diğerlerine istediğiniz kadar önerin, kabul etmezse elinizde kalır. Yani bir şekilde oradan çekip gidersiniz. Ancak eğer ki Tanrı'yı seviyorsanız ve gerçekten böyle bir şey başınıza gelmişse Tanrı'yı suçlamayın. İnsan günahlıdır ve bu günahlı dünyada başımıza gelen çoğu şeyi insan yapıyor. Ancak Tanrı kötüden iyiye çıkarabilir. Hani Şimşon'a söylediği gibi ölümden bal çıkarabilir Tanrı. Demek ki ölümden bal çıkaran bir Tanrımız varsa, ölümden tatlı çıkartan bir Tanrımız varsa, doğumun ve yaşamın getirdiği o bereketi Tanrı'dan almak gerekiyor. Tanrı'ya yaklaşıp konuşalım onunla. Tanrı'ya söyleyelim. O bizi seven Tanrı'dır. Diyor ki biz ekmek istediğimizde bize taş vermez. Ayakkabı istediğimizde yılan vermez.
2: Evet.
3: Tanrı o zaman bu bereketsizliği iyiliğe çevirebilir.
2: Evet, sizin de az önce söylediğiniz gibi aslında birçok anne var ki, aile var ki, aslında sadece anne de değil babalar da yani evet, aile bireyleri evet. de bunu yapıyor. Çocuğa zarar verebiliyorlar, bir bebeği dışarı bırakabiliyorlar. Aslında yaratılışa baktığımızda insan iyi olarak yaratıldı Tanrı tarafından. Ama günümüze baktığımızda, dünyamıza baktığımızda birçok acıyı, zulmü görebiliyoruz, sıkıntıyı görebiliyoruz. Yani bunu yapabilmek gerçekten kötü bir yüreğe sahip olmak demek. Ama Tanrı bu yüreği de değiştirebilir. Çünkü biz kendi çabalarımızla ne kadar değişemiyorsak da ne kadar iyi yapmak istesek de iyi bir şey çıkmıyor maalesef bizden. Ama yüreklerimizi Tanrı değiştirebilir. Bunun için İsa Mesih'i Raf ve Kurtarıcı olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü biz ne kadar istesek de günahtan dolayı bizden çıkan eylemler maalesef kötü oluyor. Ama Tanrı'yı aslında yaşamımıza aldığımızda, onu kabul ettiğimizde Tanrı bizim yüreğimizi değiştiriyor ve bizden çıkanlar iyi şeyler oluyor. Onun için bu tür yüreğe sahip bir sürü insan olabilir. Çocuğuna karşı kötü davranan, zulmeden, belki dışarıda bırakan ya da az önce anlattığınız olay içerisinde ne yapması gerektiğini bilmeyen insanlar da olabilir. Dediğiniz gibi Tanrı'ya yaklaşmak en iyi çözüm ilk adım Tabii olarak ki. Ve Tanrı'dan yardım istemek gerekiyor, bilgelik istemek gerekiyor bu konuda.
3: Aynen öyledir. Tanrısal ahlakı giyinmeden dünyayı anlamanız mümkün değil. Tanrısal ahlakı giyinmeden ya tanrısal gözlüğü takmadan dünyayı tanımanız mümkün değil. Ona göre tanrısal gözlük olmadan dünya kötü bir yer. Ama tanrısal gözlüğü taktığınızda fark ediyorsunuz ki aslında Tanrı sizinle ilgileniyor. Evet. Oğlunu yolladı bizim için. Kendini feda etsin diye. Kim böyle bir şey yapabilir? Kim kendisinden nefret edenler için iyilik yapabilir? Tanrı dışında kim buna muktedirdir? Ancak Tanrı'yı görebiliyorsunuz. O yüzden İsa Mesih'i tanımadan iyiden, sevgiden veya doğrudan bahsetmek veya onun arkasından gitmek, o ahlaki sistemin içerisinde düşünebilmek mümkün değil.
2: Evet, yani standart Tanrı'nın standartları olmalı bizler
3: evet,
2: için.
3: Evet ve çok yüksektir.
2: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak aslında konuştuklarımıza baktığımda doğum kontrol yöntemini kullanmakta bir sakınca olmadığını konuştuk aslında.
3: Evet.
2: Yeter ki bu yöntemler Tanrı buyruğuna aykırı olmasın diyebilir miyiz İlyas Bey?
3: Yani ben aslında 5-6 tane ilke benimsedim. Hı hı. O ilkeleri belki tek tek sayabilirim.
2: Lütfen.
3: Mutlaka bu yöntemleri benimserken evlilik içerisinde sadakat ve birliktelik gerekiyor.
2: Hı hı.
3: Aynı zamanda bunlar eşlerin ortak kararıyla alınması lazım. Çünkü bazıları tutup eşlerini götürüyorlar. Git tüplerini bağlat. Git çocuk kürtajını yaptır. Hı hı. Eşin ortak kararı gerekiyor.
2: Evet.
3: Yaşamın kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Yaşamın devamlılığının kutsallığına saygı göstermeniz lazım. Sorumlu ve hikmetli davranmanız lazım. Siz bir anne babasınız artık ya da anne baba olma potansiyeline sahipsiniz. Artık çocuk değilsiniz. Büyüdünüz. Bu sorumluluğu nasıl alacağınızı konuşmanız lazım. Eğer ki bencillikten veya Tanrı'ya isyandan kararlar alıyorsanız sorumluluğunuzu, anne baba sorumluluğunu, Tanrı'nın verdiği sorumluluğu yerine getirmiyorsunuz demektir. O yüzden bencil değil ve itaatkar olmanız lazım. Ve toplum baskısıyla değil, dua ve kutsal ruhun yönlendirişiyle.
2: Hı hı.
3: Yani toplum baskısıyla yapıyorsanız bir şeyleri, çünkü bizde mahalle baskısı çoktur. Ama Allah'ın sözleriyle, Allah'ın kelamını duyduğunuzda onun getirdiği sorumlulukla hareket ediyorsanız, işte git çocuğu aldır, buna nasıl zaten bakamayacaksınız, senden adam olmaz, bu yaşta çocuk sahibi mi olunur değil. Gerçekten Tanrı bana bir yaşam verdi ve o yaşamı nasıl sahiplenebilirim düşüncesiyle yapmanız gerekiyor.
2: Evet, programımızın sonuna geldik. Doğum kontrolüyle ilgili konuştuk ve yaşamın ne kadar değerli olduğundan bahsettik. Tanrı için ne kadar değerli olduğumuzdan söz ettik. Kötü olmayan doğum kontrol yöntemlerinden bahsettik aslında ve eğer bir canın yaşamına son vermiyorsa doğum kontrol yöntemlerinin aslında kullanılabilir olduğunu.
3: Gebelik oluşumundan önce kullanılabilir.
2: Evet, o çok önemli bir detay. Hı. Çünkü Tanrı bir canın son bulmasına ya da öldürülmesini kesinlikle istemiyor. Onun için aslında o döllenme oluşmadan, o can oluşmadan yapılabilen bütün yöntemler, doğum kontrol yöntemleri aslında Tanrı'nın gözünde kötü olmadığını konuştuk birlikte. Bu durumla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa da dinleyicilerimiz tabii ki duayla aslında Tanrı'nın önünde durarak bilgelik isteyebilirler. Tanrı'nın yönlendirişini isteyebilirler. Çok teşekkür etmek istiyorum İlyas Bey size.
3: Ben teşekkür ederim değerli kardeşim.
2: Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
3: Esenlikler olsun. Rabbisi bereketlesin.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Bitti ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler, Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.